şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Radyo'da hava durumu.
1: Yapılan son tahminlere göre bugün İstanbul hafif yağmurlu aralıklı güneşli, sıcaklık 24 derece. Ankara gök gürültülü sağanak yağışlı 24, İzmir parçalı bulutlu 30, Antalya parçalı bulutlu 32, Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı 25 ve parçalı bulutlu geçmesi beklenen Diyarbakır'da hava sıcaklığı 33 derece olarak ölçülüyor.
2: Kader!
3: Kader nihayet bulunuyor.
4: Kader?
5: Ya ona bir şey olursa?
4: Hayır, ona bir şey olmayacak, hayır. Serhat kaderi bulmuş.
5: Zeynep'i korumak istiyorum.
2: Kimden koruyacaksın Zeynep'i? Babamdan mı?
5: Tek tehlike babam değil.
3: Serhat, kader ve Zeynep'i korumak isterken büyük bir tehlikenin içine düşüyor.
4: Serhat, bu adamları bilirsin.
5: Kendi intikamlarını kendileri almak isterler.
3: Güller ve Günahlar yeni bölümüyle yarın akşam saat 20'de Kanal D'de.
6: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok, 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar, kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
7: Daha bebek bezi masrafını düşünürken üniversitesinde düşünmeyi baba olunca anlarsın. Allianz'la olunca çocuğunla büyüyen besin 1 yaşına kadar altın hediyesi ve her doğum gününde %5 Allianz katkısıyla rahatlarsın. Sen de çocuğunla büyüyen bese bugünden başla, çocuğunu da büyüt, birikimlerini de. Allianz ailemle.
8: Bugünden yarına Allianz seninle.
7: Detaylar ve koşullar için Allianz.com.tr.
9: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
10: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
11: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, mutlu aküde araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
12: Bir numara mutlu akü, yıllardır hep bir numara.
11: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
13: Getir büyükte şehre dönüşte kaç baz bu fırsat. Bugün 1 litre içim laktozsuz süt 49 lira. 600 gram sek kaşar 249 lira. Zamanlı ve cebini düşünenlere.
14: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
15: Bankart, seni düşünür o.
4: Reklam.
2: Aygün Aydın'la günaydın.
16: Günaydın diyorsunuz. Daha 11 saat uçtum, yeni indim. İlk geldiğim yer radyoda. Are you understand? Ha? Anladın sen. Aygül Aydın'ı şikayet etmişsiniz. Sen hangi düşmanımsın?
2: Aygün Aydın'la günaydın. Hafta içi her sabah 7'de Radyo D'de. Lean Skincare Aygül Aydın'la günaydını sunar.
17: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Shine Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam edecek.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
2: Develerin sıcak ve kurak çöl şartlarında hörgüçlerinde su depolayarak susuzluğa uzun süre dayanabildiği düşünülür. Ancak hörgüçler aslında bir yağ dokusudur. Yiyecek kıtlığına karşı bir önlem olarak enerji depolamak için kullanılırlar.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu. Radyo D.
3: Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla avantajlar daima sizinle. Vakıfbank World Kartları ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 500 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Sıradaki şarkı Hepicinden uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
6: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
7: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
8: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
9: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve

0: hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
1: Neova Sigorta.
2: Skin Care'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam ediyor.
3: Sıradaki şarkı yaz tatilinden dönüp hala tatil fotoğraflarına bakanlara gelsin.
2: Radyo D. Hayatın için

Efendim, good morning, günaydın, günaydın Aygül Aydın'la günaydın. Nasılız, iyi miyiz, hoş muyuz, güzeliz her şeye rağmen? Hayat devam ediyor. Bir şekilde akıp gidiyoruz yaşantıda yahu. Koştura koştura, en telaşlısından değil mi? Zaman da hızlı geçiyor zaten. Dönüp arkanıza baktığınızda Vallahi hem de öyle böyle geçmiyor yani. Neyse, Allah sağlık, sıhhat, güç, kuvvet versin. Ben de sabah kalktığımda arkadaşlar, yani kaç insanın başına gelir bilmiyorum ama pimapen yere düşmüş. Bildiğiniz pimapen böyle. Camlar mamlar falan gece 2'de devrilmiş. Tek sevincim ve tek mutluluğum onun altında olmamak. Gerçekten çok çok şanslıymışım dedim. Ona da çok seviniyorum şu an. Çocuğum da ben de en azından onun altında değilmişiz. Olsaydık şu an çok başka şeyler konuşuyorduk. Çünkü çok ağır bir pimapen çiftliği. Böyle bildiğiniz bir devrilmiş yani. Yani kim yapıyor bunları? Nasıl yapıyorlar? Bu pimapeni oraya takarken kardeşim, hani onun hiç mi bir güvencesi, bir şeyi yoktur? Tabii soracağız bakalım yine. Yine birilerine bir şeyler soracağız yani. Neyse, çok dikkat edin. Bu arada nacizane önerim, bunu hiç anlatmayacaktım. Niye anlatıyorum? Evdeki hani bir şey olmaz dediğiniz o pimapenler, eğer yanlarında oturuyorsanız böyle alanlarda, çocuğunuz vardır, ne bileyim, yürütece bebeni koyarsın. Bebe orada yürürken pimapen düşebiliyor yani. Hani pimapenlerinizi bir kontrol ettirin. Belki de bugün bunu duymaya, benim de milyon insandan bir tanesine bunu söylemem gerekiyor. Çok güvenmeyin. Bir dönem sonra mutlaka kontrol ettirin. Tavsiye ederim. Geldi geçti diyor. Önümüze bakıyoruz.

0: Kişinin
1: ailesi iş.
0: Öyleyse çalış.
1: Ateşlerde.
2: Efendim Radyo D'deyiz. Aygül Aydın'la günaydın. 0549 204 0104 WhatsApp hattımız.

0: Lean Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam edecek.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Önce Halk, sonra bankayız Halkbank.
3: Piyasaların 17 Eylül Perşembe günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şu şekilde. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü %2.95 değer kazancıyla 13.510 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 48.67, euro 56.03'den işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.825, çeyrek altın 11.573 liradan alıcı buldu.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Reklam.
1: Hesabı alabilir miyim?
2: Buyurun. Hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
1: Nasıl yani?
3: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Dilediğiniz gibi oluşturabileceğiniz evlilik paketleri Divan Ev'de. Evin tüm mobilyaları sadece 7875 TL'den başlayan taksitlerle. Üstelik tüm indirimlere ek %10 indirim fırsatıyla. Son gün 30 Eylül. Detaylar divanev.com.tr'de.
7: Albert Genau Cam Balkonlar şimdi vade farksız 10 taksit. Albert Genau Cam Balkonun adı soyadı.
8: Sensat.com. Sen de aracını satmak istiyorsan sensat.com'a tıkla.
9: Hayır, Esat burada. Tabii ki ben satarım. Kim satacaktı? Doktordan temiz, memurdan boyasız, avukattan cezasız hepsini ben satarım.
8: Sen Esat'ı dinleme. Aracını satmak istiyorsan Türkiye'nin yepyeni ilan platformu sensat.com'a uğra. Satmak istiyorsan sensat.com.
10: Sensat.com.
7: Albert Genau Cam Balkonlar şimdi vade farksız 10 taksit. Albert Genau Cam Balkonun adı soyadı.
11: Puffy'de şimdi hediye mevsimi. Seçili yatak alımlarında yastık ve ales hediyesi Puffy'de seni bekliyor.

0: Aygün Aydın'la günaydın.
1: Efendim radyoda
2: Aygün Aydın'la günaydın. Tüm hızıyla başladı. Günaydın güzelliğim. Dün sabah Sivas, bu sabah Ankara. Bu tempoya dayanamadım Aygül'üm. Çok hastayım. Hastane yolundayım. Şimdi az önce Lean Kozmetik'te iletişime geçtim. Cildim için her anımda Radyo D var. İyi ki var demiş. Ne güzel. Olsun, şifa olsun inşallah. Arkadaşlar bu bir iki gün zorlayıcı. Sakarlıklara, sağlık problemlerine, kalp atışlarınıza, tansiyon problemlerine ekstra dikkat etmenizi istiyorum. Olur mu? Çünkü hakikaten zorlamayın birbirinizi. Çok tartışmayın, kavga etmeyin. İşleri zorlaştırmayın. Huzurlu, sakin, makul olma yolunda olun. Yani tavsiye ediyorum. Çünkü aksi mümkün olmayacak, onu söyleyeyim. Kendinizi yıpratmayın lütfen. Öfkeli halinizden vazgeçin.

0: Yayınlar. Ben servis şoförü Sivaslı Sinan Apaydın.
1: Öncül hamlesini yaptı bak zaman. Kırıldı yağmurdan iki göz bence.

0: Gaziantep'ten Duhan'ın annesi Ayşegül, okul yolu sen ne güzel Aygül'üm demiş. Bir de ses atmışlar.
1: Günaydın Aygül abla.
0: Günaydın.
1: Annemle okula gidiyoruz da okula giderken de ricam olsa bir tane müzik söylesem olur mu? Bir tane toz pembe, bir tane de blok içine istiyorsan.
0: Ortaya karışık ne istiyorsan Aygül abla.

Günaydın Aygül'üm. Bir İzmir sabahı. Hava yağacak gibi yaptı ama yağmadı, güneşli diyor. Ah ne güzel bir hava. Günaydın Aygül Hanım, İzmir'den, Işıkkent'ten selamlar. Her sabah pilav arabamı açıp direkt radyoda açıyorum. Artık eşim de alıştı. Tırda o da sizi dinliyor. Ona da buradan kazasız belasız yolculuklar diliyorum demiş. Ay ne güzel, çok selamlar. İnşallah işiniz gücünüz bereketli olsun bugün. Böyle müşterileriniz yağsın. Nerede sizin aracınız? Pilav arabası nerede?

Şimdi benim oğlan arıyor. Diyor ki anne, kendimi içsel olarak iyi hissetmedim birden. Hani Pima Pen'de düştü ya. Acaba okula gitmesem mi? Ne dersin? Sanki Pima Pen'i tamir edecek tamirci. Dedim okula hemen tıpış tıpış gidiyorsun. Daha dakika bir gol, bir aslan burcu nasıl bir fırsat yakalar ya? Ya nasıl bir... Aynı benzetme gibi olmasın. Ethem Kaplan gibi. Bahaneleri dolu. Aslan burcu erkeğinin bahanesi, rolü, şovu bitmez.

0: Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam edecek.
1: Günün gelişmelerini aktarıyorum. Ben İnci Bakraç. İstanbul Havalimanı'nın kapasitesini ve operasyonel verimliliğini artıracak olan 4. ana pist bugün gerçekleştirilecek törenle hizmete alınıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımının beklendiği açılışla birlikte havalimanındaki toplam pist sayısı 6'ya ulaşacak. Resmi gazetede yayımlanan Emniyet Müdürleri kararnamesiyle Emniyet Genel Müdür Yardımcılığına 4 atama yapıldı. 39 ilin emniyet müdürü değişirken 24 il emniyet müdürü de merkeze alındı. İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum olarak atanan Gürsel Tekin ve heyetinin görevinin sonlandırılmasına karar verdi. Pentagon, Avrupa'da bulunan Amerika Birleşik Devletleri birliklerinin en az 25 binini geri çekmeyi değerlendiriyor. Tartışılan plan doğrultusunda kıtadaki Amerikan askeri varlığının yaklaşık 1/3 oranında azaltılması öngörülüyor. Yurdun büyük bölümünde etkili olan yağışlı hava hafta sonu da sürecek. Bazı bölgelerde kuvvetli yağış ve fırtına beklendiği bildirilirken sıcaklıkların hafta boyunca mevsim normalleri civarında ve yer yer altında seyredeceği açıklandı.
2: Yeni nesil ekspertiz, RSOTO ekspertiz yol durumunu sunar.
1: İstanbul'da şu dakikalarda trafik yoğunluğu %50 seviyelerinde. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü her iki yönde akıcı. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu Avrupa geçişi yoğun akıcı. Avrupa yakası E5'te Avcılar Küçükçekmece, Ayvansaray Haliç Ok Meydanı yoğun. TEM'de Bahçeşehir Altınşehir Sultan Gazi Ok Meydanı geçişleri yoğun seyrediyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Maltepe Ataşehir, Kozyatağı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü hatları yoğun. TEM'de ise Sancaktepe Ümraniye, Kavacık Fatih Sultan Mehmet Köprüsü hatları yoğun seyrediyor. Aksi yönde herhangi bir yoğunluk gözlemlenmiyor.
2: Yeni nesil ekspertiz, RSOTO ekspertiz yol durumunu sundu.
3: Radyo D hava durumu.
4: Yapılan son tahminlere göre bugün İstanbul hafif yağmurlu aralıklı güneşli, sıcaklık 24 derece. Ankara gök gürültülü sağanak yağışlı 24, İzmir parçalı bulutlu 30, Antalya parçalı bulutlu 32, Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı 25 ve parçalı bulutlu geçmesi beklenen Diyarbakır'da hava sıcaklığı 33 derece olarak ölçülüyor.
0: Frekans aramak yok. Parazit yok. Yüksek ses kalitesi var. Dijital ses yayıncılığında kapsama alanımız genişliyor.
5: DAB Plus.
0: Radyo D, radyo yayıncılığında son teknoloji DAB Plus'la İstanbul, Ankara ve İzmir'de. Aracınızın radyosunda DAB fonksiyonu yer alıyorsa açın, 4. kanalı seçin, Radyo D

0: Expertiz.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Albert Genau Cam Balkonlar şimdi vade farksız 10 taksit. Albert Genau Cam Balkonun adı soyadı.
4: Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet. Getir, bir mutluluk
3: getir. Albert Genau Cam Balkonlar şimdi vade farksız 10 taksit. Albert Genau Cam Balkonun adı soyadı.
5: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, maxi, mega ve pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
6: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
3: Albert Genau Cam Balkonlar şimdi vade farksız 10 taksit. Albert Genau Cam Balkonun adı soyadı.
7: Dilediğiniz gibi oluşturabileceğiniz evlilik paketleri Divan Ev'de. Evin tüm mobilyaları sadece 7875 TL'den başlayan taksitlerle. Üstelik tüm indirimlere ek %10 indirim fırsatıyla. Son gün 30 Eylül. Detaylar divanev.com.tr'de.
8: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve

0: Aygün Aydın'la günaydın. Günaydın.
1: Günaydın, günaydın Aygülcüm demiş. Günaydın hayatım, günaydın şekerim. Sana da günaydın bir tane. Günaydın ablacığım, ben İzmir Menderes'ten. Akrebin kafası karışık. Akrep eks istemiyor, para istiyor diyor.

Günaydın oğlum Ege. Geçen yıl okula başladı. Ama sabahları okula giderken en büyük keyfi seni dinlemek. Bir yıldır seninle konuşmak istiyorum. Kendi kendine plan yapıyor ama cesareti yok. Ama bugün bir cesaretini topladı diyor şimdi annesi. Hadi Ege'yi bir arayalım mı? Hazır cesaretini bulmuş. Yakışıklı Ege. Söz çok zor şeyler sormayacağım. Sadece nasılsın, iyi misin? İyiyim Aygül abla. Bir de istediğin şarkıyı söyle, konuyu kapatırız.

0: Haydi o zaman hep birlikte Ege'yi arayalım mı? Ege de bizle konuşur inşallah. Arayalım bakalım. Sendeki kaşlar bende de olaydı. Ege'cim. Ege'cim.
1: Evet.
0: Nasılsın? Nasılsın Ege?
1: İyiyim.
0: Nereye gidiyorsun?
1: Okula.
0: Kaça başladın?
1: İki.
0: Burcun ne?
1: Balık.
0: Aman yarabbim, aman yarabbim. Annesi bu nasıl tatlı annesi. Topladı mı cesaretini? Bal, bal, bal. Bir de yakışıklı, yakışıklı. Balık, balık burcu yakışıklısı. Şey, hassasız galiba biraz böyle konularda değil mi?
1: Evet.
0: Öyle bir cesaret bir yılda toplandıysa. Biz seçildiysek, bir yıl dinlendiysek ne mutlu bize. Ya öyle kolay,
1: çok teşekkür ederiz.
0: Kolay bağ kurmaz yani Ege. Çok çok seviyoruz annesi Ege'yi. Ona iyi dersler dilediğimizi, bir de bizim için öpmeni çok istiyoruz. Tamam?
1: Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Çok teşekkür
0: Ege,
1: ederiz.
0: Güle güle.
1: İyi yayınlar.
0: Güle güle. Küçük hanımda ayrılamam ben senden. Tamam, azıcık çok zorlamadık. Balık burcuyum. Hayırlı sabahlar, bereketli cumalar. Radyo DVA Aygül Hanımcığım, dün akşam için geçmiş olsun, üzüldüm. Çok nazara geldiniz bence. Rabbim sizi korumuş arkadaşlar. Nasıl biliyor musunuz? Sizin dualarınızla korunmuşum. Yani şey var, videosu var. Aboneliğe koydum zaten videosunu. Diğer tarafa çok yaymadım. Instagram'da ne yaptım? Şöyle anlatayım. Kamera görüntüsü var. Ben saat 1'e kadar oturuyorum, 12'ye kadar oturuyorum, kodlama yaptım. Çok güzel kodlama. Kodlama da ne yaptım biliyor musunuz? Burada dur, onu da söyleyeyim. Yapay zekayı Claude'yi kullanarak, şimdi astromatik.app'in sayfasına gidip son posta burcunuzu yazarsanız size DM'den otomatik mesaj geliyor. Bunu ben yaptım dün gece kendi kendime. Bununla uğraşıyordum. Şimdi astromatik.app Instagram'ına gidin. Son postun altına mesela ben yazdım, hatta göreceksiniz, koç diye yazdım. Siz de gidin kendi burcunuzu yazın. Size DM'den mesaj geliyor. Oradan mesaj devam ediyorsunuz. Size burcunuzla ilgili bir şeyler söylüyor vesaire vesaire. Bunu yaptım, bunu hazırladım falan, ama nasıl eğleniyorum ve nasıl mutluyum. Sonra bir baktım gece tam saat, dedim 1'e geliyor, ben nasıl kalkacağım. Bilgisayarı kapattım arkadaşlar. Fişi çektim. Masadan kalktım. Sanki o dakikaya kadar o iki pimapeni biri oradan tutuyordu ve benim kalkmamı bekliyordu. Ben kalkmamla, daha kapıyı arkamdaki diğer pimapeni kapatmamla şrank diye bir gürültü. Böyle inanamadım yani, o kadar hızlı bir düşüş ki ve çok ağırlar yani. Kocaman, benden 3 kat büyük pimapen düşün. Bahçe pimapeni bunlar yani böyle. Hani bahçe şeyinin başınıza geçmesi gibi düşünün. İnanılmaz bir şey, öyle söyleyeyim. Elimde koltuk altımda laptop, şok. Böyle baktım. Yani hakikaten biri benim oradan kalkmamı bekledi gibi bir durum. Buna böyle tüylerim diken diken oldu. Hani pimapenin düşmesi, duran pimapenin düşmesine ayrı şoktayım. Ben kalktıktan sonra onun bu kadar planlı düşüyor olması inanılmaz bir şey. Dedim ki Allah'ım, yani verdiğim ne karşı geldi, ne yaptığımı karşı tuttum. İnanılmaz yani. O yüzden görünmez kaza derler. Allah her türlü mübarek cuma günü hepimizi görünür görünmez her türlü kazadan korusun. Sizlerin duası, sizlerin her gün ettiği dualar. Gerçekten Rabbim korudu. İyi ki çocuğum yoktu orada. Olsa onu mümkün değil yani. Onu oradan kaldırmak bile, çıkartmak bile çok iş. Ve ağır yani, çok ağır. Ay, çok sıkıntılı şeyler olabilirdi. Ya, Türkiye'de de bir gerçek var şimdi ya. Pimapen yapıyorsun arkadaş ya. Yani o evde yaşayacak insanlar var. Bunu niye içe doğru yapıyorsun? Bahçenin dışına doğru yap mesela. Pimapen yapıyorsun. Bahçenin dış tarafına doğru. Niye içe doğru yapıyorsun? Geldim. Bazı ihtimalleri niye düşünmüyorsun? Ya alt üst yapacağınız, herkes işini iyi yapsa. Ya burada çok ciddi teknik bir sıkıntı ve sorun var. Ya yapacağın alt üstü pimapen takacaksın arkadaş. Onu da layığıyla, güzelliğiyle yapacaksın. Kim taktığını bulacağım.

Günaydın Aygül. Dört kadın toplaştık Marmaris'te tatile gidiyoruz seni dinleyerek. Hadi sohbet edelim diyor Nazlı Beyaz. Günaydın Nazlı ve dört silahşörleri.

0: Skin Care'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam edecek.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Uzun araçların geri manevra yaparken dikkatli olması zorunludur. Geri görüşün sınırlı olması kazalara yol açabilir.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
4: Radyo D.
5: Reklam.
6: Dilediğiniz gibi oluşturabileceğiniz evlilik paketleri Divan Ev'de. Evin tüm mobilyaları sadece 7875 TL'den başlayan taksitlerle. Üstelik tüm indirimlere ek %10 indirim fırsatıyla. Son gün 30 Eylül. Detaylar divanev.com.tr'de.
7: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
8: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
9: Konu çocuğun olunca insanın düşünecek ne çok şeyi olduğunu anne olunca anlarsın. Allianz'la olunca Allianz 365'in ailen için sağladığı indirimler ve ayrıcalıklarla rahatlarsın. Sen de hemen Allianz'ın uygulamasını indir, ailen fırsatlarını kullanmaya başla. Allianz ailemle.
10: Bugünden yarına Allianz seninle.
9: Detaylar ve koşullar için Allianz.com.tr.
11: Mutlu yıllar mutlu akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
12: Bir numara mutlu akü, yollarda hep bir numara.
11: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
12: Mutlu akü bir numara.
13: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
14: Bankkart, seni düşünür o.
15: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve

0: Okula dönüş başlıyor. Öğrenciler uykusunu yataştan alıyor. Yataş, yatak, baza, başlık, üçlü öğrenci setleri 13.990 TL'den başlayan fiyatlarla. Son gün 30 Eylül. Yataş.
1: Yataşla mutlu uykular.
2: Reklam.
3: Lean Skin Care'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam ediyor.
4: Sıradaki şarkı kaloriferi açmak için henüz erken olduğunu düşünüp battaniyeye sarılanlara gelsin.
3: Radyo D, hayatın içinde

0: Efendim Radyo D'desiniz. Günaydın Aygül'üm. Allah'ım korumuş, çok geçmiş olsun. Hayırlı cumalar. Günaydın Aygül Hanım. Kayseri'den, Yozgat'tan Kırşehir'e geçeceğim. Bayağı bir yolum var. Yani siz olunca radyoda yol hızlı bitiyor. Ne var bugün? Tam mesai çalışsanız. Kayseri'den Mustafa ben diyor. Mustafa Beyciğim, ne demek efendim sizin için? Sizi Kayseri'ye götürene kadar. Güzel, çok mutlu oluyorum. İnşallah sağ salim güzelliklerle yolunuz aksın, geçsin, gitsin. Tekerinize taş değmesin. Çok geçmiş olsun Aygül'üm. Allah'ım seni bize bağışlamış diyor. Aygül Hanım günaydın. Zeynep, Lina ve Ertuğrul sizin ses kaydını bekliyorlar. Birazdan okula inecekler diyor. Hadi açalım o zaman.
1: Aygül abla günaydın.
0: Günaydın.
1: Bugün babam beni ve abimi okula götürüyor.
0: Tamam.
1: Babam, seni çok seviyorum.
0: Babam bunu bay bilmiyor. Bay. Ben de seni çok seviyorum. Baban bayılıyor sizlere, değil mi? Ne güzel, her gün sizi okula götürüyor. Ne şanslı bir baban var. Senin gibi tatlı bir kızı her gün okula götürüyor. Allah'ım şükürler olsun. Ve her sabah beni dinliyor. Buna da şükürler olsun prenses. Kocaman öpüyorum seni.

0: Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam edecek.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
2: İstanbul'da şu dakikalarda trafik yoğunluğu %50 seviyelerinde. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü her iki yönde akıcı. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu Avrupa geçişi yoğun akıcı. Avrupa yakası E5'te Avcılar Küçükçekmece, Ayvansaray Haliç Ok Meydanı yoğun. TEM'de Bahçeşehir Altınşehir Sultan Gazi Ok Meydanı geçişleri yoğun seyrediyor. Anadolu yakası şehir iç trafiğinde Maltepe Ataşehir, Kozyatağı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü hatları yoğun. TEM'de ise Sancaktepe Ümraniye, Kavacık Fatih Sultan Mehmet Köprüsü hatları yoğun seyrediyor. Aksi yönde herhangi bir yoğunluk gözlemlenmiyor.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
3: Halkbank. Piyasaların 17 Eylül Perşembe günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şu şekilde. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü %2.95 değer kazancıyla 13.510 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 48.67, euro 56.03'den işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.825, çeyrek altın 11.573 liradan alıcı buldu.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk.

Dilediğiniz gibi oluşturabileceğiniz evlilik paketleri Divan Ev'de. Evin tüm mobilyaları sadece 7875 TL'den başlayan taksitlerle. Üstelik tüm indirimlere ek %10 indirim fırsatıyla. Son gün 30 Eylül. Detaylar

0: her marka araca bakım ve onarım Bosch Car Servis noktalarında. Randevu için hemen boschcarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Veni Vidi Göz bilgilendiriyor. Uzak, yakın ve astigmat gibi görme bozuklukları lazerle tedavi edilebilir. 444 0 481 Veni Vidi Göz.
2: Bal bal bal bal parmak, doğal bal bal bal parmak.
3: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
4: Bankart, seni düşünür o.
5: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi

0: Pafi'de şimdi hediye mevsimi. Seçili yatak alımlarında yastık ve ales hediyesi Pafi'de seni bekliyor. Üstelik Pafi yataklarını 100 gece dene. Beğenmezsen koşulsuz iade. Sen bunun üstüne biat istersen.
1: Öncelikli yayın. Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Lean Skin Care'in sunduğu Aygül Aydın'la günaydın devam ediyor.

0: yetmiyor. İki sohbet aralı bütün mesafemiz. Geldim anlamıyor.
1: Günaydın Aygücüm demiş. Çok geçmiş olsun. O cam çerçeve nasıl yıkılmış Instagram'da abonelikte gördüm şimdi, inanamıyorum diyor. Maalesef hayatım, vallahi Türkiye'de yaşama gerçekleri diye bir şey var. Kayseri Develi'den Yusuf Kulakoğlu, Bahri Yılmaz, yolculuk yapıyoruz bizim arabada. Güzel bir pimapen ustası var diyor. Baktık diyor, pimapen diyor, vida atmamış diyor. Sen, Allah seni bize bağışlamış. Pimapen ustası demiş.

Ahmet Usta diyor ki ben, beni çağırsın diyor. Ben yaparım diyor Ahmet Usta. Canım benim, teşekkür ediyorum, sağ olsun. Pima Penciler görev başına. Aygül, dün akşam seni Aslı Şafak'ta izledim. Pırıl pırıldın. Dedim ki bu kadın çiçek gibi bir kadın. Çalışkan, akıllı. Sonra annem geldi. Ne kadar akıllı, ne kadar hanımefendi bir kadın. Bu kadını dinleyince hayat görüşüm değişiyor dedi. Sonra arkadan babam geldi. Astrolog sevmem ama bu kadın çok asil bir kadın. Sabah radyoda da dinliyorum. Çok aklı başında. Çok beğeniyorum yorumlarını. İlk kez de astrolojiye ilgi duyuyorum derken hepimiz oturduk seni izledik. Acaba ailece bizim gözümüz mü seni devirdi diye düşünüyorum diyor. Ay ben sonu nereye bağlayacaktım? Ay olur mu hayatım? Şöyle düşünen birinin ne kadar gözü değebilir ya? Olur mu öyle şey? Bu kadar sevgiyle. Şunda bile benim mi gözüm değdi diye düşünen iyi bir kalbin var. Senin nerendeysin yani? Allah aşkına ananın babanın ellerinden öpüyor, kocaman sarılıyorum. Güzel düşünceleriniz için teşekkür ederim. Var olun. Yok sevdi, insanın sevdiğinin nazarı olmaz. Yani gerçekten öyle bazı şeyler ders niteliğinde, böyle bir dur demek, bak demek, gör demek aslında. Allah'ın küçük işaretleri, onları tabii ki değerlendirmek.

0: Lean Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam edecek.
1: Günün gelişmelerini aktarıyorum. Ben İnci Bakraç. İstanbul Havalimanı'nın kapasitesini ve operasyonel verimliliğini artıracak olan 4. ana pist bugün gerçekleştirilecek törenle hizmete alınıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımının beklendiği açılışla birlikte havalimanındaki toplam pist sayısı 6'ya ulaşacak. Resmi gazetede yayımlanan emniyet müdürleri kararnamesiyle emniyet genel müdür yardımcılığına 4 atama yapıldı. 39 ilin emniyet müdürü değişirken 24 il emniyet müdürü de merkeze alındı. İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum olarak atanan Gürsel Tekin ve heyetinin görevinin sonlandırılmasına karar verdi. Pentagon, Avrupa'da bulunan Amerika Birleşik Devletleri birliklerinin en az 25 binini geri çekmeyi değerlendiriyor. Tartışılan plan doğrultusunda kıtadaki Amerikan askeri varlığının yaklaşık 1/3 oranında azaltılması öngörülüyor. Yurdun büyük bölümünde etkili olan yağışlı hava hafta sonu da sürecek. Bazı bölgelerde kuvvetli yağış ve fırtına beklendiği bildirilirken sıcaklıkların hafta boyunca mevsim normalleri civarında ve yer yer altında seyredeceği açıklandı.
2: Radyo'da hava durumu.
3: Yapılan son tahminlere göre bugün İstanbul hafif yağmurlu aralıklı güneşli, sıcaklık 24 derece. Ankara gök gürültülü sağanak yağışlı 24, İzmir parçalı bulutlu 30, Antalya parçalı bulutlu 32, Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı 25 ve parçalı bulutlu geçmesi beklenen Diyarbakır'da hava sıcaklığı 33 derece olarak ölçülüyor.
0: Tam Taşlı 2026 Sende de Benden Var turu devam ediyor. Bu gidişat 19 Eylül Samsun Grand Sheraton Beach. 29 ve 30 Eylül İzmir Bornova Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu. Biletler Paso ve Biletix'te. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
4: Reklam.
5: Oo, her yerden sipariş aldık.
6: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
5: Tabii ya.
6: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
5: Tami.
6: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al, bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
7: Tami bir garanti BBVA.

0: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
1: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
2: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finanslı olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar türkiyefinans.com.tr'de.

0: her marka araca bakım ve onarım Boş Kar Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Reklam.
2: Lean Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la günaydın devam ediyor.

Efendim Radyo D'deyiz. Ay günaydın'la günaydın devam ediyor. Mesajlarınız geliyor. 0549 204 0104'de yazıyorsunuz. Neredesiniz? Ne yapıyorsunuz? Yol durumları nedir? Hadi bakalım gönderin.

0: kişinin
1: ayı. Efendim Shopjoy Summerfest Radyo D Medya sponsorluğunda 19 ve 20 Eylül'de Ankara Bilkent Center'da gerçekleşiyor. Tabii ki çok heyecanlı noktalar olacak. Çocuk etkinlikleri, tenis turnuvasından tutun, Luna Park'tan alışveriş ve marka deneyimlerine, lezzet noktalarından DJ performansları ve konserlere kadar dop dolu iki gün Ankara'da sizi bekliyor. 19 Eylül akşamı Sefo, 20 Eylül'de ise Jabbar ve Ozandoğlu sahnede olacak. Radyo D'de festival boyunca canlı yayın aracıyla Bilkent Center'da olacak. 19 ve 20 Eylül saat 1 ile 3 arasında festival alanında canlı yayınla dinleyicilerle buluşacak. Müziğin, eğlencenin, festival coşkusunun buluştuğu Shopjoy Summerfest'te Ankara'daki tüm dinleyicilerimizi de bekliyoruz efendim.

0: Aygün Skin Care'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam edecek.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Yerleşim yerlerinde araçların azami hız sınırı genel olarak 50 km saattir. Bu sınır yaya güvenliğini sağlamak amacıyla belirlenmiştir. Yol şartlarına göre hız daha da düşürülebilir. Sürücüler hızlarını her zaman kontrol altında tutmalıdır.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
4: Radyo D.
0: Mutlu günler Türkiye. Sıradaki şarkı Radyo D'den gelsin. İçindeki müziğe, aklındaki kişiye, biten mesaiye. Aa, bu benim şarkım diyene gelsin. Seni dört gözle bekleyenlere, sınıfındaki o kral hocaya. Story atar atmaz sana like atana. Almanya'daki teyzene, trafikte sana yol veren sürücüye. Tüm sevenlere gelsin. Sıradaki şarkı kime gelsin?
5: Kime gelsin?
0: Radyo D. Hayatın içinde her zaman seninle. Her zaman seninle.
6: Reklam.
2: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
7: Happy hizmet, happy fiyata, happy sigorta.
8: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
9: Pilot Garaj Auto Expertiz.
10: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
11: Bankkart, seni düşünür o.
12: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
13: Atasay alışverişinde altını üstüne getiren hediye. Üstünüzde çok şık duracak 14 ayar altın suyulu bileklik 30.000 TL ve üzeri alışverişlerinizde hediye.

0: ıslak hamburgerde Türkiye'nin birincisi. Etiler Marmaris.
1: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
2: Neova Sigorta.
3: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve...

0: Kamu spotu. Benim yapacağım bağışla ne olur ki demeyin. Sizin bağışınızla neler olur neler. Hadi az çok demeden Darüşşafaka'ya bağışta bulunun. Eğitimle çocuklarımızın parlak bir geleceği olsun.
1: Lean Skin Care'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam ediyor.
2: Sıradaki şarkı İyi Ki Varsın demek isteyenlere gelsin.
1: Radyo D. Hayatın içinde

0: Efendim radyo D'desiniz. Ay günaydın da günaydın devam ediyor. Aygül'cüm okula gidecek kızım, seninle konuşmak istiyor demiş. İndi mi annesi? Günaydın.
1: Nasılsınız?
0: İyiyiz, teşekkürler, siz?
1: Çok iyiyiz. Şu an... Sizinle bir hanımefendi konuşmak istiyor.
0: Alalım, hanımefendinin ismi nedir acaba?
2: Ada.
0: Adacığım günaydın, nasılsın?
2: Günaydın Aile abla, sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim prensesim, okula mı gidiyorsun?
2: Evet.
0: Ay çok mutlu oldum, kaçıncı sınıf?
2: İki.
0: Ay mükemmel bir sınıf, inanılmaz. Arkadaşların ne kadar şanslı seninle oldukları için, değil mi?
2: Evet.
0: Ay bence de evet. Peki Adacığım burcun nedir?
2: Balık.
0: Ay yine bir balık buldum. Aman yarabbim bir balık buldum. En sevdiğin özelliğin nedir Ada? Kendinde en sevdiğin özellik ne mesela? En çok neyi seviyorsun kendinde?
2: Saçların kıvırcık olmasını.
0: Ay çok güzel. Ay saçlarını öpüyorum. Annesi saçının kıvırcık olması en sevdiği özelliği.
1: Acaba annesi seviyor mu?
0: Annesi her gün o saçları seviyordur muhtemelen. Kesinlikle. Ama tabii ki kocaman kocaman o saçları yıkamak, şampuanlamak, taramak da, değil mi?
1: Çok zor. Ay, çok zor.
0: Anne kuaför yapacak bir şey.
1: Aynen. Meslek öğrendim.
0: Canım benim ne güzel. Allah güç kuvvet versin. Öpüyorum güzel kızını da. Sana da iş rastlığı versin. Hoşçakal. Efendim ben de şimdi bugün Pınar Tokur geliyordu İstanbul'a. Şimdi onunla konuşuyoruz. Dedi ki dünden beri yazışıyorduk. Aygül abla çok heyecanlıyım. Geleceğim, ay seni göreceğim, çok heyecanlıyım falan diyordu. Dedim hayatım tamam yani biz hep görüşürüz seninle, niye heyecanlısın falan filan, böyle esprileşiyorduk. Şimdi uçakta binerken tansiyonu yükselmiş. Türk Hava Yolları gözü kararmış falan, revire gitmiş falan. Doktor ambulansla Samsun'da bir hastaneye sevk etmiş. Uçuş yasağı koymuş. Şu an uçamazsın diye. Ay gülüyorum, sinirim bozuldu. Dedi ki bana gelmeyin sakın şeye diyor. Hani havalanına falan gelmeyin diyor. Ben diyor Samsun'dayım. Dedim delirdin mi? Ne oluyor dedim ya. Ne oldu yani? Ben size de demiştim heyecanlıyım diye, anlamamıştınız. Çok komik bir kız gerçekten. Gerçekten gülüyorum şu an. Resmini attı, inanamıyorum. Bütün kablolar üstünde bağlı. Hani inanamadığım için herhalde şaşkınım. Kablolar bağlı üstünde, bayağı ritim ölçüyorlarmış falan filan böyle. Şimdi sonuçları bekliyormuş. Dedim Pınar toparlan, akşam uçağına yetiş gel dedim ya. Ya da ben mi geleyim, ne yapayım dedim yani. Allah Allah, Samsun'a çıkartma mı yapayım dedim. Gerçekten ilginç şeyler oluyor ya. Bu gökyüzünde bir Venüs retrosuna gidiyoruz ama dur bakalım. Nasıl gidiyoruz? Buradan Pınar Tokur'uma geçmiş olsun diyorum. Ve acil İstanbul'a bekliyorum. Yani hakikaten inanamıyorum ya. Neyse hadi bakalım, Allah şifa versin inşallah. Allah güç kuvvet versin. Bakalım ses kayıtları geliyor.
3: Aygül abla neredesin? Sesini duyamadık kaç dakikadır, özledik seni.
0: Ya şarkının üstüne konuşmuyorum.
3: Sanki bugün radyo gelmemiş gibisin abla.
0: Ya. Şarkının üstüne konuşmayın Aygül abla. Diyenlere inat, şarkının üstüne konuşmuyorum. Şu an her ne kadar konuşuyor olsam da. Neler neler neler.

Efendim, mesajlar geliyor. Sendeki kaşlar bende de. Pınar Hanım da heyecanlanıyorsa biz ölek mi demiş. Ben şaka yapıyor sandım önce. Vallahi ben şaka yapıyor sandım. Aygül Hanım, ben çok heyecanlıyım sizi göreceğim için falan diyor. Ben dedim ki ya dedim Pınar'cığım olur mu, biz hep görüşüyoruz ya. Şaka yapıyor herhalde. Yani küçük iltifat ediyor. Tatlı bir nükte yapıyor falan. Derken şu an acilde inanamıyorum yani. Şu an resmini gördüm, şok yaşıyorum. Ay, çok üzgünüm yani. Üzüldüm ya. İşte Türkiye'de Pınar Tokur. Dedim ki Türkiye'de sen. Almanya'da seni bir gün şeyde görmedim. Acil serviste görmedim. Başına gelmeyen kalmadı Türkiye'deyken. Geldiğinden beri perişan durumda. İşte bazen insanların olması gerektikleri kendi coğrafyaları oluyor vallahi. Efendim, hayatın karmaşası ve koşturmacası içinde çoğu zaman ne için çabaladığımızı unutup kendimizi gereksiz yıpratıyoruz. Günlük telaşlar, bitmek bilmeyen beklentiler ve küçük aksilikler uğruna kendimizi üzüyor. Hem zihnen hem de bedenen tükeniyoruz. Oysa kaçırdığımız çok temel bir gerçek var. Sağlığımız elimizden gittiğinde uğruna kendimizi paraladığımız hiçbir şeyin bir anlamı maalesef kalmıyor. Hırsla kovaladığımız hedefler veya başkalarının ne düşündüğüne dair kaygılar uzun vadede bedenimizde kalıcı izler bırakıyor. Zihnimizi yorduğumuz her an aslında sağlığımızdan ödün veriyoruz. Bugün uykularınızı kaçıran, sizi öfkelendiren ya da üzen sorunların birçoğunun 5 yıl sonra muhtemelen hatırlamayacaksınız bile. Ancak bu süreçte yıprattığınız bedeniniz ve zihniniz her zaman sizinle kalacak. Bazı yaralar geçmiyor. Alabildiğimiz rahat bir nefes, ağrısız uyanılabilen bir sabah veya adımlayabildiğimiz bir gün sahip olunabilecek en büyük lüks olduğunu unutuyoruz. Bunu ancak kaybettiğimizde hatırlamak ise en büyük yanılgımız oluyor. Bu yüzden efendim bugün önceliklerinizi belirleyin, kendinize zaman tanıyın, hayır demeyi öğrenin ve sizi tüketen durumlardan, mesafe almaktan çekinmeyin. Dünyayı ve sorumlulukları tek başınıza sırtlayamazsınız. Hani bunun bir farkına varın. Bir iş, bir ilişki ya da çözülmemiş bir mesele, hiçbir şey ruh ve beden bütünlüğünüzden daha öncelikli olmayacaktır sevgili dostlarım. Lütfen bugün bir durun ve derin bir nefes alın. Kendinize daha nazik davranın. Çünkü bu hayat ikamesi olmayan tek şey bu hayat içerisinde sizsiniz zaten. Sağlığınız her şeyden kıymetli.

0: Kişinin aynısı iş. Öyleyse çalış.
1: Ateşler titreş.
2: Lean Skin Care'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam edecek. Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Önce halk, sonra bankayız.
4: Piyasaların 17 Eylül Perşembe günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şu şekilde. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü %2.95 değer kazancıyla 13.510 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 48.67, euro 56.03'den işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.825, çeyrek altın 11.573 liradan alıcı buldu.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Önce

Altiz. Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım. Dünya.

0: merkezinde.
1: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde 24 Eylül'de açılıyor. Hayatın merkezi seni bekliyor.
2: İlk fırsatta yola çıkmak isteyenlere Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI çok özel fiyat avantajlarına ek, 200 bin lira için 12 ay %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
4: Bankkart, seni düşünür o.
5: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve...

Efendim Radyo D Aygül Aydın'la günaydın. Artık yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Bugün evet bir şey açamadım. Instagram canlı yayın açamadım sevgili dostlarım ama olsun, radyomuzda birlikteydik. Radyo D ile birlikteydik. Biliyorsunuz, tekrar ediyorum, önümüzdeki günler önemli günlere doğru gidiyoruz. Bir Venüs retrosu yaşanacak.

asıl tüm hikaye işler yolunda gitmediğinde nasıl biri olduğumuzla ilişkili oluyor. Bugüne kadar nelerin içinden geçtin bir düşün. Bir zamanlar bunu nasıl aşacağım dediğin o kadar çok şey var ki bugün hepsi aslında birer hatıra olarak kaldı. Şu an yaşadığın şeyler de ne yazık ki öyle olacak. Hayatın en büyük yanılgılarından biri içinde bulunduğunuz dönemin sonsuza kadar süreceğini maalesef düşünmek oluyor. Bu yüzden bunu görevimiz bizim Radyo D ailesi olarak anın geçici olduğunu, hiçbir şeyin aslında kalıcı olmadığını sizlere hatırlatmak için buradayız. Anın tadını çıkartmayı öğrenmemiz gerekiyor. Huzur en önemlisi, sağlık en önemlisi. Hiçbir kış bir ömür sürmüyor arkadaşlar. İnsan bazen karanlıkta olduğu için yolun bittiğini sanıyor. Halbuki sadece önünü göremiyor. Yol hala orada. Belki bugün bütün hayatını çözmek zorunda değilsin. Belki bugün sadece kalkman gerekiyor. Perdeleri açman, yüzünü yıkaman, bir bardak su içmen, kendine güzel bir kahve hazırlaman, işini yapman, bir telefon açman, bir adım atman, sonra bir adım daha. Thank you.

Evet efendim, programın sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bugün kendine tek bir söz ver. Ne olursa olsun kendini yarı yolda bırakma. Bugün günlerden cuma, 18 Eylül 2026. Hadi git bir yere not al. Not yaz. Aç telefonunu, not defterine. De ki kendime söz veriyorum. Kendime

yolda bırakmayacağım. Hayat sınıyor, bazen bekletiyor, bazen hiç ummadığın yerden yeniden başlatıyor. Ama işte unutmamamız gereken şey, kaybettiğin her şey senin sonun değildir. Bazen bir şey biterken sen başlayabilirsin. Kendine dön, kendini duy, kendine iyi davran. Çünkü senin de ilgiye, sevgiye, şefkate ihtiyacın var. Ve bunların hepsini önce kendinden beklemeyi öğrenmelisin. Biz maalesef hep başkasından bekliyoruz. Bugün dünya değişmeyebilir, sorunların bir anda çözülmeyebilir. Beklediğin o haber gelmeyebilir ama sen değişebilirsin. Belki bugün biraz daha güçlü kalkabilirsin, biraz daha umut edebilirsin, biraz daha kendine inanabilirsin ve bazen hayatı değiştiren şey tam olarak budur. Küçücük bir karardır arkadaşlar. Ben artık kendimden vazgeçmeyeceğim demeyi başarmaktır. Belki yıllar sonra bugünü hatırlamayacaksın bile ama bugün verdiğin bir karar bütün hayatının yönünü, akışını değiştirebilir. O yüzden derin bir nefes al, geçmişi olduğu yerde bırak. Geleceğin henüz yazılmadığını hatırla ve bugün yeniden başla. Çünkü senin hikayen burada bitmiyor. Belki de asıl güzel kısmı şimdi başlıyor. Günün güzel olsun diyorum. Kalbini hafif, yolunu açık tut. Ve seni neşeli bir şarkıyla gönderiyorum. Bu gidişat ne olacak? Süper olacak, süper. Sandınız ki romantik bir şarkıyla göndereceğim ama hayır efendim. Bugün bilin bakalım neyi dinlemedik, gidişatı dinlemedik. Haydi o zaman. Bu gidişat süper olsun. Pazartesi görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.

0: Günün gelişmelerini aktarıyorum. Ben İnci Bakraç. İstanbul Havalimanı'nın kapasitesini ve operasyonel verimliliğini artıracak olan 4. ana pist bugün gerçekleştirilecek törenle hizmete alınıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımının beklendiği açılışla birlikte havalimanındaki toplam pist sayısı 6'ya ulaşacak. Resmi gazetede yayımlanan Emniyet Müdürleri kararnamesiyle Emniyet Genel Müdür Yardımcılığına 4 atama yapıldı. 39 ilin Emniyet Müdürü değişirken 24 il Emniyet Müdürü de merkeze alındı. İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum olarak atanan Gürsel Tekin ve heyetinin görevinin sonlandırılmasına karar verdi. Pentagon, Avrupa'da bulunan Amerika Birleşik Devletleri birliklerinin en az 25 binini geri çekmeyi değerlendiriyor. Tartışılan plan doğrultusunda kıtadaki Amerikan askeri varlığının yaklaşık 1/3 oranında azaltılması öngörülüyor. Yurdun büyük bölümünde etkili olan yağışlı hava hafta sonu da sürecek. Bazı bölgelerde kuvvetli yağış ve fırtına beklendiği bildirilirken sıcaklıkların hafta boyunca mevsim normalleri civarında ve yer yer altında seyredeceği açıklandı.
1: Cazın renkleri Alanya'nın tarihi dokusuyla buluşuyor. 12 Eylül Kerem Görsev Trio. 17 Eylül Önder Fojan, Şallel Bros, Funk Book, The Popeyne Sisters. 18 Eylül Eylül Ergül, Ivan Melon Lewis ve The Cuban Swing Express. 19 Eylül Jazz Talks, İzzet Öz, Della Mice, Cem Tuncer All Star Band. 20 Eylül Burçin Büke Quartet. Bu İKA, 20. Alanya Uluslararası Caz Günleri Alanya Kızıl Kule'de. Medya sponsoru Dream.

0: Parties.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve

0: mesela. On milyonlarca saat görüntüyü, yüz milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
1: Reklam.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Eylül Cuma gününde Radyo D'de yine buluştuk. Yüzler gülüyor. Biraz daha keyifle uyandığımızı tahmin ediyorum. Haftanın son iş gününde yine Radyo D'de harika parçalarla birlikte gün ortasına doğru ilerleyeceğiz. Ben Aykut Balcı, mikrofondayım. Sibel Can ve APO'yla Kıyamam'la bu saatin açılışını yaptık. Şimdi Emir Can İrek Radyo D'de konuğumuz oluyor. Geçmiş geçmişte. Like.

İlk çocuk olmak konusunda bir araştırma yapmışlar. İlk çocuk olmak zeka konusunda küçük bir avantaj sağlayabilir. Norveç, Amerika, İngiltere ve Almanya'da yapılan çalışmalar ilk doğan çocukların kardeşlerine göre ortalama 1,5 ila 3 IQ puanı daha yüksek skor alabileceğini gösteriyor. Üstelik bazı çalışmalar bu farkın daha bebeklik döneminde ortaya çıkabileceğine de işaret ediyormuş. Araştırmacılara göre bunun nedenlerinden biri ebeveynlerin ilk çocuğa daha fazla birebir zaman ayırması olabilir demişler. Bilmiyorum katılıyor musunuz? İlk çocuklar daha zeki olabiliyorlarmış. İlginç bir araştırmaydı. Hemen paylaştım. Günün enteresan haberlerinden biriydi. Gün cuma. Herkese bir kez daha keyifli bir cuma diliyorum. Gün ortasına doğru Radyo D'de birlikte ilerlemeye devam ediyoruz.

0: Antidepresanla Mobel Matiz Radyo'daydı dinledik. Birazdan Yalın burada olacak. Akşamüstü ve çok daha fazlasıyla geri döneceğiz.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
2: Olimpiyatlarda verilen altın madalya, isminde altın kelimesi bulunmasına rağmen büyük oranda gümüşten oluşur. 556 gramlık altın madalyada yalnızca 6 gram altın vardır. Geri kalanı ise saf gümüşten üretilir.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.
3: Radyo D. Radyo D'de birazdan. Yalın akşamüstü.

0: Her yerden sipariş aldık.
1: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
0: Tabii ya.
1: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
0: Tami.
1: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al, bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
2: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
3: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Atasay alışverişinde altını üstüne getiren hediye. Üstünüzde çok şık duracak 14 ayar altın suyulu bileklik. 30.000 TL ve üzeri alışverişlerinizde hediye.
6: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi

Yorulduğunuzu tahmin ediyorum. Her şey bitmeden önce mutlaka bir kahve molası vardır diye de ekliyorum. Hafta bitti sayılır. Sen de bitmiş sayılırsın artık. Mesai sonuna kadar idare eder modumuzu açıyoruz. Hafta sonu planlarını şimdiden yapmaya başlıyoruz. Özellikle büyük şehirlerde okulların açılmasıyla birlikte yoğun trafikle de boğuştuk. Belki biraz şu dakikada kendimize şöyle bir nefes aldırabiliriz. Bu parça ideal olabilir. Burası Radyo D. Radyo D hayatın içinde her zaman seninle.

WhatsApp iOS kullanıcıları için çoklu hesap desteğini genişletmeye hazırlanıyor. Şirket aynı uygulama içerisinde 3 farklı WhatsApp hesabı kullanabilmemizi sağlayacak özelliği test ettiğini açıkladı. Böylece hesaplardan çıkış yapmadan profiller arasında hızlıca geçiş yapabilecekmişiz. Bunu sosyal medyada zaman zaman yapıyoruz değil mi? Farklı hesapları aynı yerden yönetebiliyoruz. İşte aynısı WhatsApp'ta da olacak anladığım kadarıyla. Üstelik her hesabın sohbetleri, bildirimleri ve gizlilik ayarları birbirinden ayrı tutulacakmış. Özellik şimdilik test aşamasında dediğim gibi, ne zaman kullanıma sunulacağı henüz belli değil ama bir telefondan böyle 3 tane WhatsApp hattını kontrol etme şansını yakalayacağız. Belki bir tanesi iş için olabilir, bir tanesi özel olabilir, diğeri de özel olabilir. Hadi o da öyle olsun. Yani 3 tane hattı kontrol edebileceğiz. Peki bu kadar WhatsApp demişken bizim WhatsApp numaramız 0549-204-0104 biliyorsunuz. Kaydedin. Zaman zaman yarışmaları oradan yapıyoruz ve takip etmeyi unutmayın. Merak ettiğiniz her şeyi de bizimle oradan buluşturabilirsiniz. Burası Radyo D. Radyo D hayatın içinde, her zaman seninle. D-Mix.

0: eğlenceli parçası tuttu fırlattığıyla Gökçe Radyo D'de konuğumuz oldu. Az sonra Blok 3 burada olacak. Sebebi Yar ve çok daha fazlasıyla geri döneceğiz. Radyo
1: D. Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Para piyasalarında son rakamlar şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 13.306 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 48.78, euro 56.04'ten işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.893, çeyrek altın 11.691 liradan alıcı buluyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız
3: Halkbank. Radyo D. Radyo D'de birazdan. Blok 3, sebebi Yar.

0: Reklam.
1: Vakıfbank'tan dört dörtlük fırsat. Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında eğitim, sigorta, sağlık ve vergi ödemelerinde 4 taksit, ayrıca Troy kartlara özel eğitim ödemelerinde 6 taksit fırsatı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.

0: sensat.com.
1: Sen de aracını satmak istiyorsan sensat.com'a tıkla.
2: Hayır, Esat burada. Tabii ki ben satarım. Kim satacaktı? Doktordan temiz, memurdan boyasız, avukattan cezasız, hepsini ben satarım.
1: Sen Esat'ı dinleme. Aracını satmak istiyorsan Türkiye'nin yepyeni ilan platformu sensat.com'a uğra. Satmak istiyorsan sensat.com. Sensat.

Shop & Joy Summer Fest Radyo D Medya sponsorluğunda 19 ve 20 Eylül'de Ankara Bilkent Center'da gerçekleşiyor. WTA 125 Ankara Tenis Turnuvası'ndan çocuk etkinliklerine, Luna Park'tan alışveriş ve marka deneyimlerine, lezzet noktalarından DJ performansları ve konserlere kadar dop dolu iki gün bizleri bekliyor. 19 Eylül'de ve 20 Eylül'de birbirinden ünlü isimler sahne alacak. Radyo D festival boyunca canlı yayın aracıyla Bilkent Center'da olacak ve harika bir iki gün bizi bekliyor, Ankaralıları bekliyor. Müziğin, eğlencenin ve festivalin coşkusunu birlikte yaşayacağız. Shop & Joy Summer Fest'te Ankara'daki tüm dinleyicilerimizi bekliyoruz. Biletler Bu Bilet ve Paso'da sizi bekliyor. Çok daha fazlası burada Radyo D'de, kaçırmayın.

Bu yaz bizimle buluşturduğu parçası Gidişat'la Tantaşçı Radyo'da Ede dinledik. Biliyorsunuz 2026 yılında Sende de Benden Var turnesini devam ettiriyor. Artık final konserleri de yaklaşıyor. 19 Eylül'de Samsun'da Grand Sheraton Beach'te sahne alacak. Radyo D ve DreamTürk sponsorluğunda yine Eylül ayı boyunca birçok konsere imza atacak. Ekim ayında da konserleri burada Radyo D'de takip etmeyi unutmayın. Tantaşçı'yı uğurladık. Bu kez Aslı Demirer'le devam ediyoruz. Durur bütün dünya şimdi Radyo D'de.

0: Aras'tan Teoman'ı şaşırtan yakınlık.
1: Ya bundan sonra daha sık görüşeceğiz. Gel bir sarılayım.
0: Teoman'la ilgili gerçeği gizleyen Aras'ın yapacakları merak konusu.
2: Sen bana bir şey açıklayacaktın. Kardeşinle alakalıydı sanırım.
1: Bulamadım kardeşimi.
2: Bulamadım.
0: Şebnem'in yaşadığı Serhat travması nereye varacak?
3: Madem o burada, daha fazla ertelemenin bir anlamı yok.
4: Ama Şebnem çok dikkat çekiyorsun, söyleyeyim.
3: Bu evde biri öldürüldü.
0: Daha 17 yeni bölümüyle pazar akşamı saat 20'de sadece Kanal D'de.
5: Radyo D'de birazdan Salih Bademci, Yürü Ya Kulum.

0: reklam.
1: Vakıfbank şubelerimizden yazar kasa post cihaz siparişi veren üye işyeri müşterilerimize cihaz satış bedeli hediye. Detaylı bilgi Vakıfbank şubelerinde.
2: Vakıfbank daima seninle.
3: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
7: Neova Sigorta.
8: Dilediğiniz gibi oluşturabileceğiniz evlilik paketleri Divan Ev'de. Evin tüm mobilyaları sadece 7875 TL'den başlayan taksitlerle. Üstelik tüm indirimlere ek %10 indirim fırsatıyla. Son gün 30 Eylül. Detaylar divanev.com.tr'de.
9: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar türkiyefinans.com.tr'de.

Kulum ve Salih Bademci. Radyo D'de dinledik bir Eda Metin Özülkü parçası biliyorsunuz. Ve parçayı 2026 yılında taşıdı Salih Bademci. Ve sizden de çok fazla ilgi görmeye devam ediyor. Yeni saatin açılışını yaptık. Aykut Balcı ben. Herkese bir kez daha keyifli, güzel bir cuma günü diliyorum. Gün ortasına doğru ilerlerken bu kez Elif Kaya Radyo D'de konuğumuz oluyor. Vallahi severim.

Google, Türkiye'de kullanıcıların yaşını otomatik olarak tahmin eden yeni bir sistemi devreye alıyor. Sistem 18 yaşından küçük olduğunu tahmin edilen kullanıcılar için güvenlik önlemlerini otomatik olarak açacakmış. YouTube'da uyku hatırlatıcıları, Google haritalarda zaman çizelgesinin kapatılması ve Google Play'de yetişkinlere yönelik uygulamaların kısıtlanması bunlardan sadece bazıları. Yaş tahmini yanlış çıkarsa ne olacak? Kullanıcılar kimlik belgesi ya da selfie ile yaşını doğrulayabilecekler. Böyle bir sistem olacak çünkü 18 yaşın altındakilere dünya üzerinde artık tamamen bu tip uygulamalarda kısıtlamalara gidiliyor. Bana göre de doğru. Peki, burası Radyo D. Radyo D hayatın içinde her zaman seninle.

0: Bora Duran ve Yan Yana Radyo D'de dinledik. Birazdan iki tas çorba burada olacak ve Mela Bedel'le geri döneceğiz. Radyo D.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Yerleşim alanlarında araçların yaya yollarına park edilmesi yasaktır. Yaya güvenliği için bu alanların açık tutulması gerekir. Engelli bireylerin hareket alanı korunmalıdır. Kurala uymayan sürücüler cezai işlemle karşılaşabilir.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
4: Radyo D.
5: Radyo D'de birazdan Mela Bedel, iki tas çorba.

0: Pilates. Okula dönüş başlıyor. Öğrenciler uykusunu yataştan alıyor. Yataş, yatak, baza, başlık, üçlü öğrenci setleri 13.990 TL'den başlayan fiyatlarla. Son gün 30 Eylül. Yataş.
1: Yataşla mutlu uykular.
2: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
3: Bankkart, seni düşünür o.

Ve 2000'lerin unutulmayan şarkılarını zaman tünelinde dinliyoruz biliyorsunuz. Hafta sonlarımıza nostalji keyfi katmak için her cumartesi ve pazar 22-24 Radyo D'de zaman tüneli bizlerle buluşuyor. Bu hafta sonu da yine 22-24 zaman tüneli burada Radyo D'de olacak, kaçırmayın. Unutmayın, ayrıntılı yayın akışı ve çok daha fazlasını radyod.com'dan da takip edebilirsiniz. Benim...

0: Dozvek ve Kamuran Akkor Radyo D'de dinledik. Güldüğüm fotoğraflarla bize eşlik etti, konuğumuz oldu. Hatırlayacaksınız, Dozvek Stüdyo D'de Fatih Uslu'nun konuğu olmuştu. Ve ona sormuştuk, neden Kamuran Akkor'u seçtiniz diye. O da böyle cevap vermişti.
1: Kamuran Hanım'ın gerçekten bu işe çok yakışacağının kanısını vardık, ekipçe düşündük. Sonra ona iletişime geçtik abi. O da sağ olsun şarkıyı sevdi.
0: Ve Dozvek Stüdyo D'de daha birçok şey anlattı. Hemen radyod.com'dan podcastler bölümüne ulaşabilir ya da YouTube sayfamızdan yeniden görüntülü bir şekilde izleyebilirsiniz. Kaçırmayın.

0: olacak hileleriyle geri döneceğiz. Radyo T. Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Para piyasalarında son rakamlar şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 13.280 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 48.78, euro 56.07'den işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.883, çeyrek altın 11.672 liradan alıcı buluyor.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Radyo D'de birazdan Manifest ve Ajda Pekkan.

Vakıfbank şubelerimizden yazar kasa post cihaz siparişi veren üye işyeri müşterilerimize cihaz satış bedeli hediye. Detaylı bilgi Vakıfbank şubelerinde.

0: köşesinde.
1: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde 24 Eylül'de açılıyor. Hayatın merkezi seni bekliyor.

Son dönemin favori gruplarından Manifest ve yanlarında Ajda Pekkan hileliyle bize eşlik etti, konuğumuz oldu. İki farklı kuşak bir arada, bir parçada ve playlistimizin üst sıralarında yer almaya devam ediyor hileli. Keyifli, güzel bir cuma yaşıyorsunuz umarım. Gün ortasına doğru ilerlerken şimdi Bengü ile devam ediyoruz. Yine son dönemde sevdiklerimizden Dur Nereye Radyo D'de. Radyo D hayatın içinde, her zaman seninle.

Dedi dinledik, az sonra Çağlar Demirel mikrofonda olacak ve yine tüm enerjisiyle saat 15'e kadar burada Radyo D'de bize eşlik edecek. Pazartesi saat 10'da yine buluşuyoruz. Hepinize güzel bir cuma günü, sonrasında iyi bir hafta sonu diliyorum. Ben Aykut Balcı. Pazartesi saat 10'da öğleden önce yine burada Radyo D'de olacağım. Ben giderken şimdi Nükhet Duru konuğumuz oluyor. Söyletme beni. Hiçbir şey.

0: kader nihayet bulunuyor.
1: Kader?
2: Ya ona bir şey olursa?
1: Hayır, ona bir şey olmayacak, hayır.
3: Serhat kaderi bulmuş.
2: Zeynep'i korumak istiyorum.
4: Kimden koruyacaksın Zeynep'i? Babamdan mı?
2: Tek tehlike babam değil.
0: Serhat, kader ve Zeynep'i korumak isterken büyük bir tehlikenin içine düşüyor.
3: Serhat, bu adamları bilirsin.
5: Kendi intikamlarını kendileri almak isterler.
0: Güller ve Günahlar yeni bölümüyle yarın akşam saat 20'de Kanal D'de.
6: Radyo D'de birazdan Derya Ulu, Şımarık.

0: Puffy'de şimdi hediye mevsimi. Seçili yatak alımlarında yastık ve ales hediyesi Puffy'de seni bekliyor. Üstelik Puffy yataklarını 100 gece dene. Beğenmezsen koşulsuz iade. Sen bunun üstüne biat istersen.
1: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

haftanın son iş günü. Yani aynı zamanda bugün günlerden cuma, çoğumuzun sabırsızlıkla beklediği ne de olsa iki günlük bir hafta sonu tatili de bizi bekliyor. Değerlendirilmeyi bekleyen yurt genili yer yer güneşli hafta sonu tatilinde, yer yer bulutlu ama hava şartları her ne olursa olsun bizim havamız yerinde olsun. Çünkü dört mevsim tüm rengi bir arada yaşamaya devam ediyoruz. Bir de aynı zamanda malum cuma günü enerjisi de üzerimizde. Radyo D dinleyenler de bugün bir hayli şanslı. Çünkü 5000 liralık sürpriz bir markanın hediye çeki şu an elimde. Ve günün şanslı dinleyenleri de bugün benim yayınımda bu 5000 liralık Radyo D ayrıcalığıyla sürpriz markanın hediye çekinin de aynı zamanda sahibi olacak. Yapmanız gereken çok kolay. Kulağınızı dört açıp beni, Radyo D'yi dikkatli bir şekilde dinlemek. Ben Çağlar.

yurt gelince hava durumu demişken de az önce baktığımda özellikle yağışlar Marmara'nın doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz'de de bir de Doğu Anadolu bölgesinde de bugün için yer yer kendini hissettirmiyor desem yerinde olur. Aman dikkat diyelim. Dediğim gibi yağışlara karşı tedbir elden bırakmayalım. Kulağınız dört açın. İlerleyen dakikalarda dediğim gibi sürpriz markanın 5000 liralık hediye çeki var elimde. Dakikalar sonra da sahibini bulacak. Ayrılmayın. Giden

0: Özel konseptlerimizden hafta sonu gelince de dayanamıyorum mottolarını sizler belirliyorsunuz. Mesela hafta sonu tatilini sabırsızlıkla beklerken bir yandan da Radyo D'de hediye çeki kazanmak için sabırsızlanan dinleyiciye gelsin tarzı. Ne motto attım ama desenize, işte böyle mottoları Radyo D104 Instagram sayfamızda postların altına yorum olarak bizlerle paylaşıyorsunuz. Ya da 0549-204-0104'e bu mottoları bizlere yolluyorsunuz. Biz de sizlerin bize yolladığı o mottoları sıradaki şarkı konseptiyle birleştirerek sıradaki şarkıyı sizlerle buluşturuyoruz. Tıpkı şimdi Radyo D'de olduğu gibi, hadi dinleyelim.
1: Sıradaki şarkı 24 saat durmadan reel satan arkadaşına gelsin.
2: Radyo D, hayatın içinde.

0: Hasan Aslanhan.
1: Ooo radyo bugün İboşova döndü bugün burası vallahi. Zaten kafayı oynatmışsak hem kafayı hem vücudu hem göbeği oynatıyoruz efendim hepsini aynı anda.
0: İrfan amcana.
1: Elif'i tencereye attık. Biraz sonra depresyondan çıkaracağız. Canım ülkem değdirmeye hazır mıyız? Hoş geldiniz.
2: İrfan Aslanhan'la Radyo Makinesi hafta içi her gün 17'de Radyo D'de. Radyo D'de birazdan. Umur Doğma. Uyku yok.

0: Reklam.
1: Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World kartları ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 300 TL World puan hediye. Detaylı bilgi Vakıf

0: Biz herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
1: Merhaba, ben Umur Doma. Radyo D, hayatın içinde her zaman seninle.

0: Radyo D'desiniz. Herkese bir kez daha keyifli günler. Biz tam da bu cuma günü gün ortası sizi hafta sonu tatilini hazırlayan şarkılarla buluşturmaya devam ediyoruz. Ve bir de yine popüler müziğin hit örnekleri yeni yapımlarla karşınıza çıkmaya devam ediyor. Bu yaza girerken tam da Temmuz'un son gününde son teklisini bizlerle buluşturdu. Ozan Doğulu ile yan yana geldi Yaşar. Babalar gibi şimdi burada Radyo D104'te.
1: Buluşup

hemen hatırlatmak istiyorum. Şimdi Ankara harikulade bir etkinliğe, festivale hazır. 19 ve 20 Eylül'de müzik, eğlence ve dünya kadın tenisi heyecanı Bilkent Center'da buluşuyor. Chopin Joy Summer Festivali uluslararası WTA 125 Ankara tenis turnuvasıyla kortların coşkusunu festival alanına taşıyor. Çocuk etkinliklerinden Luna Park'a, alışveriş standlarından lezzet noktalarına kadar dop dolu iki gün sizi bekliyor. Yani Chopin Joy Summer Fest'te ve sahne performanslarında ise cumartesi günü Sefo, pazar akşamı ise Cabbar ve Ozan Doğulu ritmi zirveye çıkaracak. Radyo D medya sponsorluğunda hafta sonu boyunca da biz Radyo D olarak 13-15 arası canlı yayın aracımızda festival alanından canlı yayındayız. Aynı zamanda aracımızda bizi de ziyaret edebilirsiniz. Sınırlı sayıdaki biletlere de bu bilet ve Paso'dan da ulaşabilme imkanı yakalayabilirsiniz. Buradan da hatırlatmamı yapmış olayım.

Mevsim dönüyor. Gardıropları yenileme zamanı da geldi. Peki yeni sezon gardırop alışverişinizi 5000 liralık giyim markasının dev bir hediye çekiyle yapmaya ne dersiniz? Hafta sonuna doğru da böyle geri sayım başlarken sürpriz giyim markasından 5000 Türk lirası değerinde hediye çekini bugün bir dinleyicimize armağan edeceğim. Kazandıracak yarışmamız da birazdan başlıyor. Yapmanız gereken tek şey şu andan itibaren sadece kulaklarınızı radyonuzdan ayırmamak diyebilirim. Ve birazdan soracağım doğru soruyu, daha doğrusu soruyu doğru cevaplayan günün şanslı ismi de gardırobunu yenileme imkanı yakalayacak. Radyo D ayrıcalığıyla dediğim gibi yapmanız gereken tek şey kulağınızı dört açıp beni dikkatli bir şekilde dinlemek. Irmak Arıcı şimdi Radyo D'de.

0: aynı zamanda da sevgili dostum Irmak Arıcı'dan bahsediyorum. Onun sevilen şarkısı Güya'yı geride bıraktık. Kazanmak için de aynı zamanda kulağınız burada olsun. Dakikalar sonra yeni ilerle geri dönüyoruz.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Para piyasalarında son rakamlar şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 13.295 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 48.78, euro 56.05'ten işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.881, çeyrek altın 11.669 liradan alıcı buluyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Frekans aramak yok. Parazit yok. Yüksek ses kalitesi var. Dijital ses yayıncılığında kapsama alanımız genişliyor.
4: DAB Plus.
3: Radyo'da, radyo yayıncılığında son teknoloji DAB Plus'la İstanbul, Ankara ve İzmir'de. Aracınızın radyosunda DAB fonksiyonu yer alıyorsa açın, 4. kanalı seçin, Radyo'da'yı en yüksek ses kalitesiyle dinleyin.
4: DAB Plus.
3: DAB Plus ve Radyo'da. Mükemmel uyum, fark yaratan yayıncılık. Radyo D'de birazdan. Asil Gök. Ne oldu böyle?

0: Dilediğiniz gibi oluşturabileceğiniz evlilik paketleri Divan Ev'de. Evin tüm mobilyaları sadece 7875 TL'den başlayan taksitlerle. Üstelik tüm indirimlere ek %10 indirim fırsatıyla. Son gün 30 Eylül. Detaylar divanev.com.tr'de.
1: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
2: Bankart, seni düşünür o.

Radyo D'desiniz. Herkese bir kez daha keyifli günler. Şimdi hem seyyah geziyor hem de şarkılarını bizlerle buluşturuyor ama artık bu aralar biraz şarkılarına adapte oldu. 26 Haziran'da bizlerle buluşturmuştu o söz konusu olan şarkısı. Single'ı tam benim tipim. Şimdi Radyo D104'te.

dinleyicileri de Radyo Dev WhatsApp hattı 0549 204 0104'ten soruyor. Hediye çeki var mı? Kazandırıyor musunuz diye. Yapmanız gereken çok kolay. Sadece şu an itibariyle beni dikkatli bir şekilde dinlemek. Malum mevsim dönüyor. Gardıropları düzenleme zamanı da geldi. Artık yazlıklar bir kenara. Sonbahar mevsimine uygun kıyafetler için size biz yardımcı oluyoruz. Yani sürpriz bir markanın çok özel giyim 5000 liralık hediye çeki şu an sizi bekliyor. Ama bu hediye çekinin sahibi olabilmek için yapmanız gereken tek şey soracağım soruyu doğru cevaplamak. Bunun için de kulağınızı dört açıp radyodayı dikkatli bir şekilde dinlemek. Yani radyodayı dikkatli dinleyenler bu hafta sonuna sürpriz hediye çekinin sahibi olarak girebilir. Murat Dalkılıç'la devam ediyoruz. Ben bilmem Radyo D'de.

0: Aras'tan Teoman'ı şaşırtan yakınlık.
1: Ya bundan sonra daha sık görüşeceğiz. Gel bir sarılayım.
0: Teoman'la ilgili gerçeği gizleyen Aras'ın yapacakları merak konusu.
2: Sen bana bir şey açıklayacaktın. Kardeşinle alakalıydı sanırım.
1: Bulamadım kardeşimi.
2: Bulamadım.
0: Şebnem'in yaşadığı Serhat travması nereye varacak?
3: Madem o burada, daha fazla ertelemenin bir anlamı yok.
4: Ama Şebnem çok dikkat çekiyorsun söyleyeyim.
3: Bu evde biri öldürüldü.
0: Daha 17 yeni bölümüyle pazar akşamı saat 20'de sadece Kanal D'de.
5: Radyo D'de birazdan. Hadise, ara beni.

0: Sen için rahat yediye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet. Getir, bir mutluluk
1: getir. Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

keyifli günler ve dediğim gibi dakikalar sonra sürpriz bir markadan 5000 liralık hediye çeki şu an elimde. Soracağım soruyu doğru cevaplayan, WhatsApp hattından da doğru cevabı veren Gülüş Şanslı ismi dakikalar sonra bu sürpriz markanın 5000 liralık hediye çekinin radyoda ayrıcalığıyla sahibi olacak. Beni dikkatli

0: Pazartesi. Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
1: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

0: Öncelikli yayın.
1: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
2: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
3: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
4: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
5: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
6: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
7: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
1: Suda çözünen B12 vitamini vücutta depolanabilen ender B vitaminlerinden biridir. B12 vitamini karaciğerde yıllarca saklanabilir ve bu sayede uzun süreli eksikliklerde bile vücut bu stoktan faydalanabilir.
0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Para piyasalarında son rakamlar şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 13.284 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 48.78, euro 56.06'dan işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.872, çeyrek altın 11.653 liradan alıcı buluyor.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
1: Bankart, seni düşünür o.
2: Puffy'de şimdi hediye mevsimi. Seçili yatak alımlarında yastık ve ales hediyesi Puffy'de seni bekliyor. Üstelik Puffy yataklarını 100 gece dene. Beğenmezsen koşulsuz iade. Sen bunun üstüne

Radyo D'desiniz. Herkese bir kez daha keyifli günler. Umarım gün hepimiz için güzel geçer ki geçmemesi için hiçbir sebep yok. Ve aynı zamanda kazandırmaya devam ediyorum. Giyim markası. Evet, sürpriz bir hediye çeki 5000 liralık. Malum gardırobu yenileme zamanı geldi sonbaharla beraber. Dakikalar sonra elindeki 5000 liralık sürpriz markanın hediye çekinin sahibi belki de siz olabilirsiniz. Yapmanız gereken tek şey şu an itibariyle kulağınızı dört açıp beni radyoda dikkatli bir şekilde dinlemek.

Volkan Taşçı 2026 Sende de Benden Var turu devam ediyor. Bu gidişat sorun olacak. 19 Eylül Samsun Grand Sheraton Beach. 29 ve 30 Eylül İzmir Bornova Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu. Biletler Paso ve Biletix'te. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D. Radyo D'de birazdan Salih Bademci, Yürü Yağ Kulum

0: Reklam.
1: İşinizin başında siz, risklerin karşısında işte Kobi Sigortası. Anadolu Sigorta'nın sektörünüze özel paketler sunan işte Kobi Sigortası'na iş cepten kolayca ulaşabilir, zengin teminat seçenekleriyle risklere karşı önleminizi alabilirsiniz.

0: Erciyes.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve...

her cumartesi pazar saat 22'den gece yarısına programımız var. Hafta ortası haricinde hafta sonları. O programın adını bana 0549-204-0104'e yollayan günün şanslı ismi hemen elimdeki sürpriz markanın 5000 liralık hediye çekini sahibi olacak. Hızlı çalışan parmakları görmek istiyorum. Hadi. Ama öncesinde ise Duman. Aman amanla. Radyo D'de.

0: mevsim dönüyor. Malum sonbaharda geldi. Bunu hep söylüyorum ya, işte gardırobu da artık düzenleme zamanı geldi. Ben mesela bugün artık tişört sadece giymiyorum. Üzerime polar da giymiş oldum. Yenilenme zamanı. O zaman elimde de 5000 liralık bir hediye çeki var sürpriz bir markadan. Yapmanız gereken çok kolay. Hafta ortası haricinde de hafta sonu birbirinden farklı programlarıyla bir başka geçiyor Radyo D'de. Her cumartesi ve pazar saat 22'den gece yarısına geçmişin en özel şarkılarını dinleyebileceğiniz bir programımız var. O programın adını bana 0549-204-0104 radyoda WhatsApp hattına adını soyadını yazarak yollayan günün şanslı ismi bu hediye çekinin sahibi olacak. Hadi bekliyorum. Radyo D.
1: Şansa kalmaz işimiz. Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
2: Tek yönlü yollarda sürücüler araçlarını mümkün olduğunca yolun sağ tarafına yanaştırmalıdır. Yolun ortasında kalmak geçişi engelleyebilir. Bu nedenle şerit disiplinine dikkat edilmelidir. Yol vermek hızlı ve güvenli şekilde yapılmalıdır.
3: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
1: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
4: Aygül Aydın'la günaydın.
5: Efendim günaydın, good morning. Baksana saça başa benziyorsun yarasaya. Ne siyaset ne futbol ne de dinle ilgili konular. Yorum yapmayacak kadar akıllı bir kadına.
6: Senin radyolarını dinliyoruz da hayli oluyoruz.
5: Ay canım beğendim ya. Radyo D'desin. Aygül Aydın'la günaydın efendim. Tüm hızıyla devam ediyor.
4: Aygül Aydın'la günaydın. Hafta içi her sabah 7'de Radyo D'de.
7: Radyo D'de.
4: Radyo D'de birazdan. Tan Taşçı, Gidişat. Bu gece...

0: Bankart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
1: Bankart, seni düşünür o.
2: Reklam. Kamu spotu.
3: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
4: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
5: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
6: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
7: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
8: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
9: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: kazanmak çok kolay. Çünkü burası Radyo Otel.
1: Hafta sonu tatiline doğru ilerliyoruz. Şükürler olsun ki günlerden cuma. Kafamızda şimdiden aynı zamanda tatil planları da şekillenmeye başladı ki dedim ya, radyoda dinleyenler bu cuma günü bir hayli şanslı diye. Elimde de sürpriz bir markanın 5000 liralık hediye çeki vardı. Bir soru sordum. Yani biz hafta ortası haricinde de hafta sonu birbirinden farklı, renkli programlarıyla sizlerle beraberiz, bulunduğunuz noktadayız. Ve o programlardan biri de geçmişten günümüze en özel şarkıları size dinlettiğimiz her cumartesi pazar 22'den gece yarısına kadar buluşturduğumuz bir programımız var dedim. O programın adını sordum. 0549-204-0104'e doğru cevabı veren ve adını soyadını yollayan günün şanslı ismi bu hediye çekinin, yani sürpriz bir markanın 5000 liralık giyim hediye çekinin sahibi olacak diye. O isim şu an telefonun diğer ucunda. Elif Akyar. Elif merhaba.
2: Merhabalar Çağlar Bey.
1: Nasılsın?
2: İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
1: Teşekkür ediyorum. İyiyim, hangi işte meşgulsün? Ya çok sağ ol, teşekkür ediyorum. Hangi işte meşgulsün Elif?
2: Ben fitness antrenörüyüm.
1: Alamadım. Bir daha alabilir miyim? Duyabilir miyim?
2: Fitness antrenörüyüm.
1: Yani haftaya güzel başlayacak olanların cuma gününden gelmek istediği güzel bir alan ve aynı zamanda da güzel bir mesleği icra ediyorsun. Tebrik ediyorum seni.
2: Teşekkür ederim.
1: Peki, nereden arıyorsun bizi?
2: Antalya'dan arıyorum sizi.
1: Tamam, o zaman sana bir soru sorayım. Radyo D'nin bana Antalya frekansını söyle bakayım.
2: 104 frekans.
1: Ya diyeceksin ki tabii zaten dinliyorum. Peki bizi...
2: Yok, dinliyoruz tabii ki de saat 10'dan başlayıp cumartesi pazar günleri. Hı-hı. Yoğunluk arasında takip etmeye çalışıyoruz sizleri.
1: Şu anda da 104 frekansından mı dinliyorsun?
2: Yok, hayır, telefon aplikasyonu üzerinde. Şu an zaten salondayım.
1: Aa, bravo. Yoğunluk bravo. Yani dünyanın neresinde olursak olalım, aynı zamanda buradan dinleyicilere de söyleyelim, mobil aplikasyon üzerinden Radyo D'yi kesintisiz dinleyebilme imkanına da sahip olabilirsiniz. Sadece Türkiye'de değil, buradan da hatırlatmamı bir kez daha yapmış olayım. Bir de aynı zamanda DAB Plus'la da yayındayız biz. DAB Plus'la da İstanbul, Ankara ve İzmir'de de DAB Plus fonksiyonunu destekleyen araçlarda da 4. kanaldayız. Hazır madem bu kadar Antalya frekansından bahsettik, senin mobil dinlemenden bahsettik, bunun da böyle altını çizeyim dedim. Şimdi bana her cumartesi pazar saat 22'den gece yarısına kadar böyle geçmişin en özel şarkılarını sizlerle buluşturduğumuz programın adını bir kez daha söyleyebilecek misin?
2: Evet evet, takip ediyorum zaten, zaman tüneli.
1: Seni tebrik ediyorum.
2: Teşekkür ederim.
1: Doğru cevabı verdin. Ve şu an elimdeki sürpriz giyim markasının 5000 liralık hediye çeki de böylelikle yerini bulmuş oldu.
2: Ya çok teşekkür ederim. Hafta sonuna girerken benim için de iyi oldu bu.
1: Artık ben böyle yaklaşık program başladığından beri neredeyse 2,5 saattir söylüyorum. Diyorum ki gardırop yenileme zamanı geldi sonbaharla beraber. Böylelikle de bu da sana vesile olmuş oldu. İyi günlerde evet, kullanman dileğiyle o zaman Elif.
2: Teşekkür ederim.
1: Sana böyle fit günler diliyorum.
2: Teşekkür ederim. Ben de herkese sağlıkla kalın.
1: Görüşmek güzel üzere. Kazanamadım diye üzülmeyin. Çünkü Radyo D yine aynı zamanda her zaman olduğu gibi hafta boyu ve gün içi kazandırmaya devam ediyor. Yani Radyo D dinleyicileri bir hayli şanslı. O yüzden kulağınızı dört açıp Radyo D'yi dikkatli bir şekilde dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin. Bir de 0549-204-0104 Radyo D WhatsApp attı. Bunu da telefonumuzun bir köşesinde kaydedin.

0: Reklam.
1: Vakıfbank VSEL kredi kartlarıyla market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World kartlar ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL toplam 1200 TL World puan hediye. Detaylı bilgi

Hafta içi her gün ve her cumartesi saat 12'de popüler müziğin en iyi örneklerini birlikte dinliyoruz ama şimdilik bana ayrılan vaktin sonuna geldim. Ve ben Çağlar Demirel gidiyorum. Dakikalar sonra yeni saatle beraber sevdiğiniz yıldızlar yine eğlencenin frekansı radyoda olacak. Hiçbir yere ayrılmayın.

0: Kader!
1: Kader nihayet bulunuyor.
2: Kader?
3: Ya ona bir şey olursa?
2: Hayır, ona bir şey olmayacak, hayır.
4: Serhat kaderi bulmuş.
3: Zeynep'i korumak istiyorum.
0: Kimden koruyacaksın Zeynep'i? Babamdan mı?
3: Tek tehlike babam değil.
1: Serhat, Kader ve Zeynep'i korumak isterken büyük bir tehlikenin içine düşüyor.
4: Serhat, bu adamları bilirsin.
3: Kendi intikamlarını kendileri almak isterler.
1: Güller ve Günahlar yeni bölümüyle yarın akşam saat 20'de Kanal D'de.
5: Radyo D'de birazdan. Manifest ve Ajda

0: Reklam.
1: İşinizin başında siz, risklerin karşısında işte Kobi sigortası. Anadolu Sigorta'nın sektörünüze özel paketler sunan işte Kobi sigortasına iş cepten kolayca ulaşabilir, zengin teminat seçenekleriyle risklere karşı önleminizi alabilirsiniz. Ayrıntı

0: Milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası. Umran Oto Ekspertiz. Reklam.
1: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Radyo T. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sunar. Sürekli yağmurlu ve kapalı bir havaya sahip olan İngiltere'de bile Türkiye'den çok daha fazla güneş enerjisi santrali bulunduğunu biliyor muydunuz? Lütfen enerjimizi boşa harcamayalım. Gücünüze güneşle güç katın. Enerjiniz her daim yanınızda olsun. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sundu.
1: Radyo T. Radyo T'de birazdan Mela Betel, iki tas çorba.

0: Şato Ekspertiz.
1: Allianz Aileme hoş geldiniz. Buradaki her şey aileniz ve korumak istedikleriniz için. Yeni doğan bebeğe, onun nasıl büyüteceğini bilmeyene, çocuğunun sağlığını düşünene, evdeki TV'yi oyuncak gibi görene, daha konuşamayan bebeğin üniversitesine, sevdiğiniz herkese, korumak istediğiniz her şeye, sigorta ve emekliliğe dair ihtiyacınız olan her şey çok düşünülmüş ayrıcalıklarla Allianz Ailem'de.
2: Bugünden yarına Allianz seninle.
1: Detaylar ve koşullar için allianz.com.tr.

0: Radyo D. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
1: Para piyasalarındaki son rakamlar şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 13.254 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 48.78, euro 55.95'ten işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.857, çeyrek altın 11.628 liradan alıcı buluyor.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
2: Her biri hep hafızamızda. Her zaman yeni. 80'ler, 90'lar ve 2000'lerin unutulmayan şarkıları. Her cumartesi.

0: Vakıfbank şubelerimizden yazar kasa post cihaz siparişi veren üye iş yeri müşterilerimize cihaz satış bedeli hediye. Detaylı bilgi Vakıfbank şubelerinde. Vakıfbank daima seninle.
1: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor. Pilot Garaj Auto
2: Ekspertiz. Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova Sigorta.
3: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Yeni nesil ekspertiz. RSO Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
1: Avrupa yakasında Edirne Kapı Yeni Bosna, Ok Meydanı Zincirli Kuyu, Bayrampaşa Mahmut Bey, Kağıthane Seyran Tepe güzergahları yoğun seyrediyor. Anadolu yakasında Ataşehir Kartal, Sancaktepe Ümraniye hattı etkili. Köprü geçişlerine baktığımızda Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Avrupa hasta istikametinde etkili. Aksi yönde her iki köprüde akıcı seyrediyor.
0: Yeni nesil ekspertiz. RSO Auto Ekspertiz yol durumunu sundu. Frekans aramak yok. Parazit yok. Yüksek ses kalitesi var. Dijital ses yayıncılığında kapsama alanımız genişliyor. Dub Plus. Radyo D, radyo yayıncılığında son teknoloji Dub Plus'la İstanbul, Ankara ve İzmir'de. Aracınızın radyosunda Dub fonksiyonu yer alıyorsa açın, 4. kanalı seçin, Radyo D'yi en yüksek ses kalitesiyle dinleyin. Dub Plus. Dub Plus ve Radyo D. Mükemmel uyum, fark yaratan yayıncılık. Radyo T'de birazdan. Hadise, ara beni.

Vakıfbank şubelerimizden yazar kasa POS cihaz siparişi veren üye işyeri müşterilerimize cihaz satış bedeli hediye. Detaylı bilgi Vakıfbank şubelerinde.

0: sensat.com.
1: Sen de aracını satmak istiyorsan sensat.com'a tıkla.
2: Hayır, Esat burada. Tabii ki ben satarım. Kim satacaktı? Doktordan temiz, memurdan boyasız, avukattan cezasız, hepsini ben satarım.
1: Sen Esat'ı dinleme. Aracını satmak istiyorsan Türkiye'nin yepyeni ilan platformu sensat.com'a uğra. Satmak istiyorsan sensat.com.
0: sensat.com.
3: En yeni, en iyi, en popüler videolar senin kanalın Dream Türk'te. Dream Türk her yerde seninle.
4: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.

Ver tutulmadı, yaralana kadar herkes haklı yürüdüğü yollar. Mayın tarlası gördüklerimin, ağaçlarımın aynısı. Sert esti rüzgar, yıkılmadı. Karalanabilir adım, bırak aydınlıklarla kalsın. Hak yolunda batsın.

0: Fulya Öztürk'ün sunumuyla Akıl Çemberi bugün 20.45'te CNN Türk ve CNN Türk Radyo'da.
1: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
2: Bankkart, seni düşünür o.
3: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve

0: Radyo D. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız
1: Halkbank. Para piyasalarındaki son rakamlar şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 13.223 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 48.78, euro 55.97'den işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altını 6.849, çeyrek altını 11.615 liradan alıcı buluyor.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız Halkbank. Radyo D'de birazdan. Asil Gök, ne oldu böyle?

0: Fertiz.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi...

0: Dream TV'de hayalini izle. Yabancı müziğin en yenileri ve tüm zamanların en iyileri Dream TV'de.
1: Getir Büyük'te şehre dönüşte kaçmaz bu fırsat. Bugün 1 litre içim laktozsuz süt 49 lira. 600 gram sek kaşar 249 lira. Zamanını ve cebini düşünenlere. Getir.

0: Türkiye ve dünya gündeminden öne çıkan başlıkları aktarıyorum. Ben Semin Yıldırım. İstanbul Havalimanı'nın kapasitesini ve operasyonel verimliliğini artıracak olan 4. ana pist, bugün gerçekleştirilen törenle hizmete alındı. Yapılan açıklamada yeni pistle beraber uçuşlarda zaman ve yakıt tasarrufunun sağlanacağı vurgulandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, sermaye piyasalarında manipülatif işlemler yaptığı belirlenen 20 şüphelinin tutuklandığını, 51 kişi hakkında ise adli kontrol kararı verildiğini belirtti. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Toplu Konut İdaresi Başkanlığından ev ve iş yeri satın alan vatandaşlara borçlarını peşin kapatmaları halinde %25 indirim yapılacağını duyurdu. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, orman alanlarının arsa vasfına geçirildiği iddiasının dezenformasyon içerdiğini duyurdu. Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae-myung, Hürmüz Boğazı'nda ülkesi ve vatandaşlarının çıkarlarını koruyacağını ancak deniz aşırı bir çatışmaya yol açmamak adına bölgeye asker göndermeyeceklerini açıkladı.
1: Radyo'da hava durumu.
0: Yapılan son tahminlere göre yarın İstanbul parçalı bulutlu, sıcaklık 26 derece. Ankara parçalı bulutlu 24, İzmir az bulutlu 30, Antalya parçalı bulutlu 32, Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı 25 ve az bulutlu geçmesi beklenen Diyarbakır'da hava sıcaklığı 32 derece olarak ölçülüyor.
2: Aras'tan Teoman'ı şaşırtan yakınlık.
3: Ya bundan sonra daha sık görüşeceğiz. Gel bir sarılayım.
2: Teoman'la ilgili gerçeği gizleyen Aras'ın yapacakları merak konusu.
4: Sen bana bir şey açıklayacaktın. Kardeşinle alakalıydı sanırım.
3: Bulamadım kardeşimi.
4: Bulamadım.
2: Şebnem'in yaşadığı Serhat travması nereye varacak?
4: Madem o burada, daha fazla ertelemenin bir anlamı yok.
5: Ama Şebnem, çok dikkat çekiyorsun, söyleyeyim.
4: Bu evde biri öldürüldü.
2: Daha 17 yeni bölümüyle pazar akşamı saat 20'de sadece Kanal D'de.
6: Reklam.
7: Oo, her yerden sipariş aldık.
8: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
7: Tabii ya.
8: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
7: Tami.
8: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al, bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
9: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
10: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
11: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
12: Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Top taze ürünleri şimdi keşfet.
13: Getir, bir mutluluk getir.
14: Sensat.com.
15: Sen de aracını satmak istiyorsan sensat.com'a tıkla.
16: Hayır, Esat burada. Tabii ki ben satarım. Kim satacaktı? Doktordan temiz, memurdan boyasız, avukattan cezasız, hepsini ben satarım.
15: Sen Esat'ı dinleme. Aracını satmak istiyorsan Türkiye'nin yepyeni ilan platformu sensat.com'a uğra. Satmak istiyorsan sensat.com.

0: her marka araca bakım ve onarım Bosch Car Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin. Seviyorsan sebebi çok.
1: Sıfırsız ve gemisi yok. Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve...

0: trafik kurallarını sunar.
1: Sürücüler araçlarını kontrolsüz şekilde ani manevralarla yön değiştiremez. El freni çekerek aracı kaydırmak veya kendi etrafında döndürmek yasaktır. Bu tür hareketler trafikte büyük risk oluşturur.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
3: Reklam.
4: İşinizin başında siz, risklerin karşısında işte Kobi Sigortası. Anadolu Sigorta'nın sektörünüze özel paketler sunan İşte Kobi Sigortası'na iş cepten kolayca ulaşabilir, zengin teminat seçenekleriyle risklere karşı önleminizi alabilirsiniz.

0: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
2: Bankart, seni düşünür o.

0: merkezinde.
1: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde 24 Eylül'de açılıyor. Hayatın merkezi seni bekliyor.
2: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve

Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı

0: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
1: Bilen bilir. 24 saat lezzetin adresi. Islak hamburgerde Türkiye'nin birincisi. Etiler Marmaris. Etiler Marmaris.
2: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
3: Bankart, seni düşünür o.
4: Yamanlar Auto Expertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve...

0: Kamu spotu.
1: Çevremde kanser vakaları duyuyorum. Acaba benim de tarama yaptırmam gerekiyor mu diye düşünüyorum. Ama nereden başlayacağımı bilmiyorum.
2: Sağlıklı Hayat Merkezi'nde ücretsiz kanser taramaları ve danışmanlık hizmetleriyle sağlığınızı korumanıza destek oluyoruz. Sizi Sağlıklı Hayat Merkezlerimize bekliyoruz. Sağlıklı Hayat Merkezi'nde hayat var.
3: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Türkiye ve dünya gündeminden öne çıkan başlıkları aktarıyorum. Ben Semin Yıldırım. İstanbul Havalimanı'nın kapasitesini ve operasyonel verimliliğini artıracak olan 4. ana pist, bugün gerçekleştirilen törenle hizmete alındı. Yapılan açıklamada yeni pistle beraber uçuşlarda zaman ve yakıt tasarrufunun sağlanacağı vurgulandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, sermaye piyasalarında manipülatif işlemler yaptığı belirlenen 20 şüphelinin tutuklandığını, 51 kişi hakkında ise adli kontrol kararı verildiğini belirtti. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Toplu Konut İdaresi Başkanlığından ev ve iş yeri satın alan vatandaşlara borçlarını peşin kapatmaları halinde %25 indirim yapılacağını duyurdu. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, orman alanlarının arsa vasfına geçirildiği iddiasının dezenformasyon içerdiğini duyurdu. Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae-myung, Hürmüz Boğazı'nda ülkesi ve vatandaşlarının çıkarlarını koruyacağını, ancak deniz aşırı bir çatışmaya yol açmamak adına bölgeye asker göndermeyeceklerini açıkladı.
1: Radyo'da hava durumu.
0: Yapılan son tahminlere göre yarın İstanbul parçalı bulutlu, sıcaklık 26 derece. Ankara parçalı bulutlu 24, İzmir az bulutlu 30, Antalya parçalı bulutlu 32, Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı 25 ve az bulutlu geçmesi beklenen Diyarbakır'da hava sıcaklığı 32 derece olarak ölçülüyor.
2: Cazın renkleri Alanya'nın tarihi dokusuyla buluşuyor. 12 Eylül Kerem Görsev Trio, 17 Eylül Önder Fojan, Şalli Elbrus, Funk Book, The Popeyne Sisters, 18 Eylül Eylül Ergül, Ivan Melon Lewis ve The Cuban Swing Express, 19 Eylül Just Talks, İzzet Öz, Della Mais, Cem Tuncer All Star Band, 20 Eylül Burçin Büke Quartet, Buika, 20. Alanya Uluslararası Caz Günleri Alanya Kızılkule'de. Medya sponsoru Dream Türk ve Radyo D.
3: Vakıfbank şubelerimizden yazar kasa post cihaz siparişi veren üye iş yeri müşterilerimize cihaz satış bedeli hediye. Detaylı bilgi Vakıfbank şubelerinde. Vakıfbank daima seninle.
4: Albert Genau cam balkonlar şimdi vade farksız 10 taksit.
5: Albert Genau cam balkonun adı soyadı.
6: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
7: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
8: Dilediğiniz gibi oluşturabileceğiniz evlilik paketleri Divan Ev'de. Evin tüm mobilyaları sadece 7875 TL'den başlayan taksitlerle. Üstelik tüm indirimlere ek %10 indirim fırsatıyla. Son gün 30 Eylül. Detaylar divanev.com.tr'de.
4: Albert Genau cam balkonlar şimdi vade farksız 10 taksit.
5: Albert Genau cam balkonun adı soyadı.
9: Bilen bilir. 24 saat lezzetin adresi. Islak hamburgerde Türkiye'nin birincisi. Etiler Marmaris. Etiler Marmaris.
10: Macera, eğlence ve heyecan İstanbul Alışveriş Merkezi'nde seni bekliyor. 26 Eylül'den 4 Ekim'e Pau Petrol kahramanlarıyla eğlence dolu oyun alanlarını keşfet. 26 Eylül'den 11 Ekim'e Spider-Man'le nefes kesen aksiyonu yaşa. İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde.
11: Dünya İstanbul'a demedi, sen tam merkezinde.
4: Albert Genau cam balkonlar şimdi vade farksız 10 taksit.
5: Albert Genau cam balkonun adı soyadı.
12: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi

0: özledik mi?
1: Hangisi hangisi? Sevindiniz mi, delirdiniz mi, özlediniz mi? Yoksa aman yine bu mu geldi mi diyorsunuz? Bak bana doğru söyle. Bana bugün gerçekçi ol bana bu. Kim böyle veledini, dadasını, fenalığını, Türkiye'nin delisini böyle programın başından bekliyor böyle? Bugün böyle bir valla günah çıkaracağız sevgili dinleyenler. Bugün çünkü hayatımızın işte son yazlarının son cuması. Neden? Bu yaz da bitiyor. Artık gördünüz, yaz aylarının son cuması olacak. Hafta içi bir sıcak oldu, bir yağmur yağdı. Havalar bizi tokat manyağı yaptı ya. Artık kış sezonuna doğru giriyoruz. Ama ben ne yaptım? Yaz boyu çalıştım sizin için. Yıllık iznimi bile kullanmadım. Biliyorsun. Sahne yaptım, insanlığa hizmet ettim. Yayın yaptım değil mi? Evrene, frekans dalgalarına hizmet ettim. Sizler bugün 0549-204-0104'e hoş geldiniz. Yaz ayının herhalde son cumalarından birisi. Hatta son cuması bile olabilir. Peki bu yazın yokluğunda ne yapacağız kışın, hiç düşündünüz mü efendim? He? Havalar böyle bir kapatacak. Karamsarlık, melankolik durumlar, sıkıntılar. Öfkeli miyiz peki? Mesela bana öfkelenir misiniz? Ben bugün gidiyorum, artık yokum desem. Kızar mısınız bana? Düşünün bugün veda programı yapsam size.

Bugünün konusu yokluğunda sevgili dinleyenler, 0549-204-0104'e. Kimin yokluğunda ne yaşadınız? Ve benim yokluğumda da, bakın söylüyorum, yıllık izne çıkıyorum bugün. Evet. Bir müddet yokum, hayatınızdan giden o yazlar gibi. E olur, belki hiç dönmem yani. Niye, sıcak havalar gidiyor, dönüyor mu yani? Bir bazen böyle birkaç ay sıcaklık veriyor, hoş oluyorsunuz. Hoş bir seda bırakıyor, gidiyor işte yani. Kaybet öfkeni diyor ya. O yüzden kızma bana. Bak makine bile bozuldu artık, git diyor bana. Veyahut da radyo makinem acaba gitmeme mi bozuldu ya? Bırak bu öfkeyi, bırak artık. Beni dert etme kendini. Her insanın bir alternatifi var. Yerine birini koyarlar vallahi.

işte o anlam yokluğunda çıkar bazı şeylerin. Yokluğunu çeken bilir. Bana Instagram'dan İrfan Boşluk Aslanhan, ki bütün sosyal medya hesaplarımızdan yazabilirsiniz. Radyo D104 hesabından, ama sohbetimizi İrfan Boşluk Aslanhan adresinden gerçekleştireceğiz. Yokluğumda mesajlarınızı okuyacağım. Konumuz bugün yokluğunda.

0: İlhan Aslanan'la Radyo Makinesi devam edecek.
1: Radyo D. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
2: Pandalar günlerinin yaklaşık yarısını yemek yiyerek geçirir. Çünkü pandalar etobur olmalarına rağmen besin ihtiyaçlarının %99'unu bambulardan karşılar. Bu nedenle sadece ihtiyaç duydukları besin maddelerini alabilmek için günde 10 ila 20 kilogram arasında bambu yemeleri gerekir.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.
3: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
2: Sürücüler yağmur, sis ve kar gibi olumsuz hava koşullarında görüş mesafesini artırmak için uygun farları kullanmak zorundadır. Sisli havalarda uzun far yerine kısa far ve sis farlarının tercih edilmesi gerekir. Yanlış far kullanımı hem karşıdan gelen sürücülerin görüşünü bozar hem de kazalara davetiye çıkarır. Bu nedenle hava şartlarına uygun aydınlatma kullanımı trafik güvenliği açısından büyük önem taşır.
3: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
5: Reklam. Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
6: Bankart, seni düşünür o.
0: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
7: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
8: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
9: Dilediğiniz gibi oluşturabileceğiniz evlilik paketleri Divan Ev'de. Evin tüm mobilyaları sadece 7.875 TL'den başlayan taksitlerle. Üstelik tüm indirimlere ek %10 indirim fırsatıyla. Son gün 30 Eylül. Detaylar divanev.com.tr'de.
10: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
11: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
12: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve

0: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam ediyor.
1: Eğlenceli, sosyal, aktif, her şeyden bir şey. Bu makine sadece senin için çalışıyor.
2: Radyo Makinesi.
3: Sıradaki şarkı balkon keyfini çok sevenlere gelsin.
0: Radyo D. Hayatın içinde.

Kalkıyor, vapur kalkıyor, gidiyoruz. Ya kızmayın o kadar da ya. Vallahi yokluğunda partilersiniz arkamdan tabii. Eminim vallahi arkamdan teneke çalacak olan bile var ya. Yemin ediyorum ya. Burası Radyo D. Efendim yıllık izne çıkıyorum. Abarttınız vallahi. Yokluğumda ne yapacaksınız dedim. Yokluğunda günün konusu. Ama yokluğumda sizi festivale götürebilirim. Nereye? Geride dur. Vermiyorsun ki sen bana huzur. Efendim Summerfest 2026 Shop ve Joy Summerfest Radyo D Medya sponsorluğunda 19 ve 20 Eylül'de Ankara Bilkent Center'da gerçekleşiyor. BTA 125 Ankara tenis turnuvasından çocuk etkinliklerine, Luna Park alışveriş ve marka deneyimlerine, lezzet noktalarından DJ performansları ve konserlere kadar dop dolu iki gün sizleri bekliyor. Yokum ama festivaller, radyoda eğlenceler devam ediyor. Bakın lütfen. Sanma çekilirim bir kenara. Demo'nun da dediği gibi tabii şarkıyı da Ozan Doğulu yapmış efendim. Summerfest'te Ozan Doğulu da sizlerle. 19 Eylül akşamı 20 Eylül'de. İşte sizinle Cabbar var, Ozan Doğulu sahnede olacak. Radyo D'de festival boyunca canlı yayın aracıyla Bilkent Center'da olacak Radyo D. 19-20 Eylül'de saat 13 ila 15 arasında festival alanında canlı yayınla dinleyicilerle buluşuyor radyomuz. Müziğin, eğlencenin ve festival coşkusunun buluştuğu Shop ve Joy Summerfest'te Ankara'daki tüm dinleyicilerimizi bekliyoruz. Biletler bu bilet ve Passo'da. Ozan Doğulu'yla Kudur. Bu arada hatırlatayım, bu şarkının da aranjesi Ozan Doğulu'ya ait. Bütün hepsi, her şeyini Ozan yaptılar.

0: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam edecek.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
2: Avrupa yakasında Beylikdüzü Zincirli, Halıcıoğlu Zincirli Kuyu, Bahçeşehir Mahmutbey, Bayrampaşa İkiterli, Ok Meydanı Seyrantepe etkili seyrediyor. Anadolu yakasında Üsküdar Kartal, Sancaktepe Ümraniye hattı aralıklarla çift yönlü etkisini sürdürüyor. Köprü geçişlerine baktığımızda Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Avrupa Asya istikametinde etkili aksi yönde akıcı devam ederken, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü her iki istikamette de seyir hızı düşük ilerliyor.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu. Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Piyasaların 18 Eylül Cuma günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şu şekilde. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü %1.67 değer kaybıyla 13.284 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 48.78, euro 55.95'ten işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.826, çeyrek altın 11.576 liradan alıcı buldu.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Dilediğiniz gibi oluşturabileceğiniz evlilik paketleri Divan Ev'de. Evin tüm mobilyaları sadece 7.875 TL'den başlayan taksitlerle. Üstelik tüm indirimlere ek %10 indirim fırsatıyla. Son gün 30 Eylül. Detaylar divanev.com.tr'de.
4: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor. Pilot Garaj Auto
5: Ekspertiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
7: Bankart, seni düşünür o.
8: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova Sigorta,
9: memnuniyetin sigortası. Yamanlar Auto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve

Pafi'de şimdi hediye mevsimi. Seçili yatak alımlarında yastık ve ales hediyesi Pafi'de seni bekliyor. Üstelik Pafi yataklarını 100 gece dene. Beğenmezsen koşulsuz iade. Sen bunun üstüne biat istersen.

Vallahi yürüdüm anca gidiyorum. Efendim bugün yıllık iznime çıktığım özel bir program ama konumuz yokluğunda bu konuyu ben yıllık iznimde böyle Instagram'da bakayım kim aklına getirmiş beni diye böyle açıp okumak istiyorum. Görmediğim zaman mesela bir güzel mesaj Instagram'da dönmeyeceğim yıllık izninden sonra da. Çünkü şimdi mesajlar yazılıyor. İrfan yokluğunda uyuma taklidi yapacağımı diyen var. Ondan sonra yok bütün apartmana helva dağıtacağım yokluğunda diyen var. Yani benim gitmemi bekliyormuşsunuz vallahi. Parti yapan bu kadar iş yerlerinde şu an parti var ben gidiyorum diye. Nasıl bir şeydir yani sallayacağım, oynayacağım, kıvıracağım, senin arkandan teneke çalacağım. Her şey var. Ama güzel mesajlar da var. Nazar çok teşekkürler. Bazı insanlar hayatında kalacak kadar değil, yokluğunda özlenecek kadardır İrfan abi demiş. Bak bak bak.

Yokluğunda daha 17 dizisini izleyip gözlerim seni arayacak diyorlar. Dur Çağan'a falan söyleyeyim de orada küçük bir sürpriz yapsınlar. Efendim beni öldürmeyin beni bakın ama yani. Öyle dizilerde bir bölümlük ölen adam olmayayım sonra yani. Vallahi sevgili dinleyenler, hasret dediğin nedir mesela demiş dinleyicimiz. Bir insanın yokluğunda bile onunla konuşmaya devam etmektir hasret diyor. O yüzden de yokluğunda da radyoda seninle konuşacağımı diyor. Bugünün konusu yokluğunda. Instagram'dan bana yazıyorsunuz. İrfan Boşluk Aslanhan adresinden. Hatta ben yokken bile İrfan senin yokluğunda şöyle geçiyor, şöyle şeyler yapıyorum. Yokluğun böyle bize hissettiriyor. Duygu ve düşüncelerinizi okumak istiyorum, tamam mı? Peki. Çok duygulandım şimdi.

0: Can Aslanan'la Radyo Makinesi devam edecek. Radyo D.
1: Türkiye ve dünya gündeminden öne çıkan başlıkları aktarıyorum. Ben Semin Yıldırım. İstanbul Havalimanı'nın kapasitesini ve operasyonel verimliliğini artıracak olan 4. ana pist. Bugün gerçekleştirilen törenle hizmete alındı. Yapılan açıklamada yeni pistle beraber uçuşlarda zaman ve yakıt tasarrufunun sağlanacağı vurgulandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek sermaye piyasalarında manipülatif işlemler yaptığı belirlenen 20 şüphelinin tutuklandığını, 51 kişi hakkında adli kontrol kararı verildiğini belirtti. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Toplu Konut İdaresi Başkanlığından ev ve iş yeri satın alan vatandaşlara borçlarını peşin kapatmaları halinde %25 indirim yapılacağını duyurdu. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi orman alanlarının arsa vasfına geçirildiği iddiasının dezenformasyon içerdiğini duyurdu. Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae-myung, Hürmüz Boğazı'nda ülkesi ve vatandaşlarının çıkarlarını koruyacağını ancak deniz aşırı bir çatışmaya yol açmamak adına bölgeye asker göndermeyeceklerini açıkladı.
2: Radyo D hava durumu.
1: Yapılan son tahminlere göre yarın İstanbul parçalı bulutlu, sıcaklık 26 derece. Ankara parçalı bulutlu 24, İzmir az bulutlu 30, Antalya parçalı bulutlu 32, Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı 25 ve az bulutlu geçmesi beklenen Diyarbakır'da hava sıcaklığı 32 derece olarak ölçülüyor.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Piyasaların 18 Eylül Cuma günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şu şekilde. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü %1.67 değer kaybıyla 13.284 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 48.78, euro 55.95'ten işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.826, çeyrek altın 11.576 liradan alıcı buldu.
3: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız
4: Halkbank. Frekans aramak yok. Parazit yok. Yüksek ses kalitesi var. Dijital ses yayıncılığında kapsama alanımız genişliyor.
5: Dub Plus.
4: Radyo D, radyo yayıncılığında son teknoloji Dub Plus'la İstanbul, Ankara ve İzmir'de. Aracınızın radyosunda Dub fonksiyonu yer alıyorsa açın, 4. kanalı seçin, Radyo D'yi en yüksek ses kalitesiyle dinleyin.
5: Dub Plus.
4: Dub Plus ve Radyo D. Mükemmel uyum, fark yaratan yayıncılık.
6: Reklam.
7: Vakıfbank şubelerimizden yazar kasa post cihaz siparişi veren üye işyeri müşterilerimize cihaz satış bedeli hediye. Detaylı bilgi Vakıfbank şubelerinde.
8: Vakıfbank daima seninle.
9: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
10: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
11: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
12: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
13: İlk fırsatta yola çıkmak isteyenlere Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI çok özel fiyat avantajlarına ek, 200 bin lira için 12 ay %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
14: Atasay alışverişinde altını üstüne getiren hediye. Üstünüzde çok şık duracak 14 ayar altın suyulu bileklik 30 bin TL ve üzeri alışverişlerinizde hediye.

0: Pafi'de şimdi hediye mevsimi. Seçili yatak alımlarında yastık ve ales hediyesi Pafi'de seni bekliyor. Üstelik Pafi yataklarını 100 gece dene. Beğenmezsen koşulsuz iade. Sen bunun üstüne biat istersen.
1: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Efendim, Türkiye'de ilk kez akustikler, konserler ve canlı performans tadındaki tüm şarkılar Radyo D'de sizinle buluşuyor. Şunu bilin ki koltuğunuz her zaman en önden. Gerçek müziğin hazzını doya doya yaşayacağınız bir program. Sahne adı, yeni programımız hafta içi her gün. Aslında yeni de değil, epey oldu. Saat 22'de sizi konsere götürüyoruz efendim. Hani ben konsere gidemedim, festivale gidemedim diye üzülmeyin. Radyo D sizi sahneye götürüyor.
1: Penceren kör, kapını kilitli. Bu bendeki seyir değil.
0: Ve tabii yani 15 dakikada bir farklı konsere giriyorsun bir anda. Böyle birçok sanatçının sadece bizde olan kayıtları. Konser kayıtları, akustik kayıtları Radyo D'de saat 22'de burada.

Türkiye'de ilk kez akustikler, konserler, canlı performanslar sahne programında efendim. Saat 22'de buluşalım. Daha

0: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam edecek.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
2: Köpek balıklarında kemik bulunmaz. Köpek balıklarının iskeletleri kemiğe göre çok daha hafif ve esnek olan kıkırdak yapıdadır. Bu sayede suyun içinde daha az enerji harcayarak yüzebilirler.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.
3: Radyo'da Top 20.
4: Hafta boyunca en çok çalınan 20 şarkı her cumartesi saat 15'te ve tekrarı pazar saat 12'de Radyo'da 104'te.
3: Radyo'da.

0: paraf para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için paraf mobil veya Halkbank mobilden hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'da.
1: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finanslı olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
4: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
5: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
6: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
7: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
8: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
7: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
8: Mutlu Akü bir numara.
9: Dilediğiniz gibi oluşturabileceğiniz evlilik paketleri Divan Ev'de. Evin tüm mobilyaları sadece 7875 TL'den başlayan taksitlerle. Üstelik tüm indirimlere ek %10 indirim fırsatıyla. Son gün 30 Eylül. Detaylar divanev.com.tr'de.
10: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
11: Seviyorsan sevimi çok, sınırsız mekanisi yok.
12: İlk fırsatta yola çıkmak isteyenlere Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI çok özel fiyat avantajlarına ek, 200 bin lira için 12 ay %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
13: Reklam.
14: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
15: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
16: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
17: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
16: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
18: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam ediyor.
1: Sıradaki şarkı aynı şarkıyı 40 kere dinleyenlere gelsin.
0: Radyo D.

sevgili dinleyenler, içimden geldi. Yokluğunda ne yiyor ne içiyorsun? Havalar soğudu, üşüyor musun? Bu şarkı benden size gelsin efendim.

Herkesin evladı aklına geldi değil mi? Bu yürek. Vallahi sevgili dinleyenler, hani bazen yanındayken kıymetini bilmediğimiz insanlar yokluğunda değerlerini resmen kafamıza çak çak çakıyorlar. Kıymetini bilelim. Evladımızın, sevdiklerimizin. Bir dualık mesafedeyim. Geçen Bülent Özdemir tanıştırdı İlkay Toktaş'la beni. Muhteşem bir yorum. Biliyorsunuz Sezen Aksu Mithat Can'a yazmış. Bülent Özdemir de bestelemiş.

0: la la la la la la. Çok özel.
1: Kim bilir kaçıncı

0: Kaçıncı arayışım bu?
1: Kaçıncı?
0: Kaybettim her bulduğumu.
1: Her bulduğumu kaybet.
0: Kader bana dost değil.
1: Ağla halime, ağla.

Efendim cumartesi pazar da programlarımız var. Zannediyorsunuz ki tabii cuma günü programlar biter. Hayır efendim, cumartesi günü öyle özel bir programımız var ki saat 20'de. Hem müzik eleştirileri, arşivcilik, yazıları, araştırmaları ve imza attığı belgeselleriyle müzik sektörünün çok önemli bir ismi Yavuz Hakan Tok. Yavuz Bey, Yavuz abi burada Bodrum'da, onunla özel bir yayın yapacağız. Ama cumartesi günleri saat 20'de yeter ki müzik olsun. Sıra dışı bir program gibi ama tamamıyla özel bir müzik programı. Çok zengin bir içeriği var efendim. Cumartesi yani yarın sizinle. Bu özel şarkıların birçoğu bu programda. Üstüne nurlar yağsın Ferdi Özbeğen. Ve yakında Yavuz Hakan Tok'la özel bir program yapacağız.

0: Süper Aslanan'la Radyo Makinesi devam edecek.
1: Radyo D. Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
2: Avrupa yakasında Zeytinburnu'nda başlayan yoğunluk Beylikdüzü hattı boyunca etkili. Altınşehir Mahmutbey, Bayrampaşa İstoç, Hastalok meydana güzergahları yoğun seyrediyor. Anadolu yakasında Ataşehir Ümraniye Maltepe hattı aralıklarla etkisini sürdürüyor. Köprü geçişlerine baktığımızda Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Avrupa Asya istikametinde etkili aksi yönde akıcılığını sürdürürken 15 Temmuz Şehitler Köprüsü her iki istikamette de etkili seyrediyor.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız
2: Halkbank. Piyasaların 18 Eylül Cuma günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şu şekilde. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü %1.67 değer kaybıyla 13.284 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 48.78, euro 55.95'ten işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.826, çeyrek altın 11.576 liradan alıcı buldu.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Fertiz.
1: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
2: Neova Sigorta.
3: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
4: Veni Vidi Göz bilgilendiriyor. Uzak, yakın ve astigmat gibi görme bozuklukları lazerle tedavi edilebilir. 444-0-481 Veni Vidi Göz.
5: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
6: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finanslı olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
1: Sıradaki şarkı Happy Jean'den Pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor. Happy.

Ben İrfan Aslanan, hafta içi her gün radyo makinesini çalıştırıyorum ama bugün farklı çalıştırdık. Programın başında dedim ki biraz rahatlayalım, gündemden uzaklaşalım, müziğe verelim kendimizi, konserlere verelim, festivallere verelim kendimizi. Ve Radyo D'nin de en iyi başardığı şeydir. Müzik. Çok rahat, çok sakin, güzel bir gün oldu efendim ve gitme zamanı geldi sevgili dinleyenler. Pazartesi daha kuduruk bir radyo makinesi burada olacak, emin olun. Hafta içi her gün 17-20 arasında buralardayız. Makineyi çalıştırırız. Madem yeryüzünde kafayı oynatan insanlar oldu, biz de diyoruz ki radyoya gelin biraz da müzikle vücudu göbeği oynatalım.

Biliyorsunuz yenilikçi yayın anlayışıyla her zaman öncü olan Radyo D, bir radyo klasiği olan sıradaki şarkı mottosunu eğlenceli bir alışkanlığa dönüştürdü. Mesela bu şarkı kime gelsin? Ha? Hayatın içinde olan ve tebessüm ettirecek birbirinden eğlenceli sıradaki şarkı mottolarına siz de yenilerini ekleyebilirsiniz. Hafta sonu düşünün, bize WhatsApp'tan 0549-204-0104'ten o zaman sıradaki şarkı nokta nokta noktaya gelsin diye yazabilirsiniz ve Instagram'dan bana İrfan Boşuk Aslanan. İrfan, sıradaki şarkı nokta nokta nokta şuna şuna şuna gelsin diyebilirsiniz. Güzel bir hafta sonu olsun. Pazartesi görüşeceğiz. Peki sıradaki şarkı kime gelsin?

Cazın renkleri Alanya'nın tarihi dokusuyla buluşuyor. 12 Eylül Kerem Görsev Trio. 17 Eylül Önder Fojan, Şalli Elbros, Funk Book, The Popeyne Sisters. 18 Eylül Eylül Ergül, Ivan Melon Lewis ve The Cuban Swing Express. 19 Eylül Jazz Talks, İzzet Öz, Della Mice, Cem Tuncer All Star Band. 20 Eylül Burçin Büke Quartet. Buika, 20. Alanya Uluslararası Caz Günleri Alanya Kızıl Kule'de. Medya sponsoru

0: Paraf para. Paraf Like kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraf Like dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'da.
1: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
2: Getir Büyük'te şehre dönüşte kaçmaz bu fırsat. Bugün 1 litre içim laktozsuz süt 49 lira. 600 gram sek kaşar 249 lira. Zamanlı ve cebini düşünenlere. Getir.

radyoda şarkıları bir de böyle dinle. Türkiye'de ilk kez akustikler, konserler ve canlı performans tadındaki tüm şarkılar sahnede. Koltuğunuz her zaman en önde. Gerçek müziğin hazzını yaşa. Sahne hafta içi her gün 22

0: Hazır mısın?
1: Sahne.
0: Prova bitti. Sahne başlıyor.
1: Radyoda sahne, sahne, sahne. Radyo.
0: Akustikler, konserler ve canlı performans tadında tüm şarkılar.
1: Sahne. Radyo.

Bazen bir şarkıyı yalnızca dinlemek yetmez. Bazen o anın içine girmek, nefesini duymak istersin. Gerçek performansların sesi, hayatın canlı hali. Burası sahne, canlı müziğe en yakın yer.

eser bir kuliste başlar. Işıklar ayarlanır, teller gerilir, herkes yerini alır. Heyecan alkışlarla yükselir ve sonra o ilk nota gelir. Hazır ol, bu anlar için buradayız. Burası sahne. Radyo D'de.

Bazen bir şarkıyı yalnızca dinlemek yetmez. Bazen o anın içine girmek, nefesini duymak istersin. Gerçek performansların sesi, hayatın canlı hali. Burası sahne, canlı müziğe en yakın yer.

0: Radio de sahne.
1: Ödül gibisiniz, armağan gibisiniz insanın hayatına. Şükrediyorum ya size.

Teşekkür ederiz. Bizden daha iyi söylediğinizi biliyorsunuzdur umarım. Bizden daha iyi şarkı söylüyorsunuz şu an. Deneyebiliriz, bak bu şarkıda deneyelim. Bence bizden daha iyi şarkı söylüyorum.

hem çok sevdiğiniz yıldızlar hem de yeni keşfedeceğiniz isimlerin yepyeni parçaları. İlk önce burada dinle. Radyo D ile keşfet.

hem çok sevdiğiniz yıldızlar hem de yeni keşfedeceğiniz isimlerin yepyeni parçaları. İlk önce burada dinle. Radyo D ile keşfet. Şimdi.

hem çok sevdiğiniz yıldızlar hem de yeni keşfedeceğiniz isimlerin yeni yeni parçaları. İlk önce burada dinle. Radyo D ile keşfet. Şimdi.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

Hem çok sevdiğiniz yıldızlar hem de yeni keşfedeceğiniz isimlerin yepyeni parçaları. İlk önce burada dinle. Radyo D ile keşfet.